0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Give the Lord a shout.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light
3: 103.6 FM.
4: Oh, let's just enjoy the presence of the Lord right now. Oh, we love you, Lord. We bless you, Lord.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: From islands in the sun, all the way to the lands of the midnight sun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Değerli Radyolar dinleyicileri, gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki gençleri yetiştirenler. Başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, böyle biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir programdasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz.
1: Bugünkü konumuz su içmek neden önemli?
0: Bu hafta genel olarak genel sağlığa, fiziksel sağlığa odaklanmaya çalıştık. İlk başta uykudan söz ettik. Daha sonra dengeli beslenmeden söz ettik. Tabii ki de böyle birer saatlik programlar içerisinde bütün bunları anlatabilmek zor. Ama bizim istediğimiz şey biraz farkındalık oluşturmak, biraz da hayatımıza değişiklikler yapmak için sizi teşvik etmek. Bugünkü evet. Konumuz su içmek. Eminim Gamze'nin müthiş bir girişi var. Buyurunuz efendim.
1: Evet, okullarda çocukların kendini hasta hissetmesiyle alakalı bazı eğitimler veriliyor. Bir öğrenci böyle başım ağrıyor ya da karnım ağrıyor dediğinde doğrudan hemşireye yönlendirmiyoruz. Çünkü bazen sebebi susuzluk veya uykusuzluk gibi temel sorunlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda biraz su içmek ve temiz hava almak kendimize çok daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Tabii ki hepimiz için de geçerli. Bugün suya neden ihtiyaç duyduğumuz konusunda konuşacağız.
0: Evet, gerçekten doğru. Bazen böyle diyoruz, ay niye böyleyim, çok yorgunum, başım ağrıyor
1: evet,
0: falan.
1: Gerçekten.
0: Okulda da genelde oluyor bu. Çünkü fark etmeden çok susuz ve havasız kalıyoruz. Şimdi bizim elementleri, şeyleri sayarsak, hani dört element diyorlar ya. Ya bizim genel olarak suya ve havaya ihtiyacımız var. Tabii ki herkes biliyor, vücudumuzun çoğunluğu su.
1: Evet.
0: Herkes biliyor, herkes su içmenin yararlı olduğunu da biliyor. Kesinlikle de çok eminiz bunların önemli olduğundan. Ama ne kadar temel şeyleri kaçırıyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu sonuçta bize sağlık problemleri olarak, dolaşım problemleri olarak ve genelde böyle baş ağrısı, uykusuzluk falan filan gibi şeyler olarak geri dönüyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden bugün su içmekten bahsedeceğiz. Neden su içmemiz lazım? Bir, ikincisi de madem içemiyorsak içmeye kendimizi nasıl ikna edebiliriz? Ona bakacağız biraz.
1: Evet.
0: Senin var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Sence sen yeterince su içiyor musun Nisan?
0: Ben çok eminim yeterince içtiğimi.
1: Hı-hı.
0: Hayatımda doğru yaptığım bir şey varsa o da su içmektir. Ben suyu çok seviyorum.
1: Çok güzel.
0: Çünkü
1: bir şey.
0: Çünkü şunu
1: çok
0: fark gerçekten. Ettim. Ben açlığa dayanabiliyorum, hani uykusuzluğa yine biraz dayanabiliyorum ama susuzluğa dayanamıyorum. Su içmediğim zaman inanılmaz başım ağrıyor. Ya sakarlaşıyorum. Böyle el göz koordinasyonum falan bozuluyor. Bir şeyleri düşürmeye başlıyorum, başım dönüyor gibi oluyor. Böyle bunalmış hissediyorum kendimi, sürekli ateşim varmış gibi hissediyorum falan. Böyle bir huysuzluk, bir huzursuzluk.
1: Evet.
0: Ama su içtiğim zaman gerçekten çok daha zinde, böyle ponçik bir insan oluyorum. Gerçekten evet. Beni ruhsal olarak da rahatlatan bir şey su.
1: Bunu geçenlerde canımız Işıl ablamızla konuşuyordum.
0: Hı.
1: Fark ettim ki bazı insanlarda açlık daha çok baskın oluyor. Bazılarında da susuzluk daha baskın oluyor. Bende mesela açlık daha çok baskın oluyor. Yani ben susuz kalabiliyorum ama aç kalamıyorum. Ama neden oluyor? Yani su içmeme konusunda belki dediğin gibi içmedikçe o beyindeki reseptörler onun artık yokluğunu kabullenip de istemiyor galiba.
0: Evet, bu çok tehlikeli bir şey. O boyuta evet. Getirmek olayı.
1: Evet.
0: Normalde mesela uyku meselesinde de aynı şeyi bahsettik, söyledik.
1: Hı hı.
0: Uyumaya uyumaya artık vücut bak senin uykun var dememeye başlıyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir diyor ve sen hayır sonra diyorsun. İki diyor hayır sonra diyorsun. Artık üçüncü de dördüncü de vazgeçiyor. Aynı şey susuzluk için de geçerli. Çok susuz kaldığınızda artık vücut ben susuzum demiyor. Çok böyle uç bir noktaya varana kadar. Ama su içmeye başladığınızda daha kolay bir şekilde susuz olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Yani mesela su için bir saat sonra al susadım hissiyatı geliyor. Su candır ya, ben açlığa dayanabiliyorum.
1: Yani çok önemli çünkü yaşlanmanızın da ve yüzünüzdeki etkilerinin de ne yazık ki su içmemekle orantılı bir durumu söz konusu.
0: Gençler ailelerinize söyleyin.
1: Evet.
0: Kolajeni normalde vücutta doğru düzgün dağıtan şey su.
1: Dengeleyen.
0: Yani şey. İstedikleri kadar kolajen olsun, eğer su yoksa şişmez kolajen. Yani yüz çizgi oluyor.
1: Oluyor.
0: Yüzünüzün daha genç görünmesini
1: hep aynı
0: istiyorsanız
1: düşünmeyin lütfen.
0: Su içmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Su şart.
1: Peki yeterince su içmeyenler neden içmiyor acaba?
0: Ya birincisi işte hissetmiyorlar susamadıklarını. Evet. Bir de şey falan duyuyorum, böyle hani idrar ihtiyacı olmasın diye su içmeyen.
1: O konuda gerçekten tembellik yapanlar da oluyor.
0: Yani şimdi kim kalkacak gidecek falan ya da işte yolda ihtiyacım olursa, evet, okulda aman ihtiyacım olmasın falan gibi. Halbuki aslında çok sağlıksız, çünkü bu böbrekler vücuttaki toksinleri nasıl süzecek? Nasıl süzecek yani?
1: Evet.
0: Bir şey anlatmak istiyorum. Aha. Takip ettiğim bir dövüşçü vardı spor yaptığım zamanlarda. Hı-hı. Bu kadın siklet değiştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz dövüşte böyle hani tüy siklettir, orta siklettir, sikletler var. Kiloya göre dövüşülüyor. Ve normalde 55 kiloda dövüşürken 48'e düşecek. Ama bunu çok kısa bir süre içerisinde bu 7 kiloyu düşmeye çalışıyor ve kas kaybetmemek istiyor. Dolayısıyla akıllarına gelen ilk şey, yani bir haftada falan galiba veriyordu bu 7 kiloyu. Akıllarına gelen ilk şey suyu kaybettirmek vücuda. Ve sürekli böyle kardiyo yaptırıyorlar, terliyor terliyor terliyor, su içirmiyorlar. Saunaya giriyor, terliyor terliyor terliyor falan filan, su yok. En sonunda kadın bayıldı. Yani tabii ki az ölçüde içirdiler, yoksa 7 gün dayanamaz. Hı hı. Ama ve hastaneye ne oldu, ne oldu diye bakmak için götürdüklerinde kanını alamamışlar. Kanı o kadar artık koyulaşmış ki kıvam olarak.
1: Evet.
0: Kanını şırıngaya çekememişler ki test etsinler.
1: Oh.
0: Ve bu da kalp ve damar sağlığı açısından çok zararlı.
1: Hı hı.
0: İnanılmaz zararlı. Evet. Var mı çılgın soruları?
1: Tabii ki. Yani bu çok yakınımda annemin de yaptığı bir şey. Su ihtiyacını çaydan karşıladığını ya da başka şeyler içerek karşıladığını söylüyor. Kahveden, diğer içeceklerden. Bunu gerçekten karşılar mı?
0: Çok güzel bir soru sordun ama ben buna aradan sonra cevap vereceğim.
1: Tamam.
0: Olur
1: evet,
0: mu?
1: Aynen öyle. Bir ara verelim. Bu arada bu konuyla alakalı yorumlarınız, sorularınız, farklı konu fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadayız ve bu hafta kesinlikle sağlıklı yaşama, fiziksel sağlığa kafayı takmış durumdayız.
1: Durumdayız.
0: Dolayısıyla gençler, bugün de su içmekten bahsedeceğiz. Ya böyle bakıyorum, benim öğrencilerimin çok güzel su şişeleri falan oluyor. Bayılıyorum böyle, çok özeniyorum. Herhalde yeni nesil biraz daha su içiyor mu?
1: Evet.
0: Ya da bilmiyorum, bizim okulda mı öyle?
1: Belki,
0: sizin
1: umarım.
0: Okulda nasıldı?
1: Yani şöyle görüyorum, gerçekten gençlerin ellerinde ve de birçok kişinin elinde de artık böyle termoslarla, matlarla gezildiğini görüyorum yani.
0: Evet, su şişesi kültürünün oturması çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Eskiden de böyle suluklar falan vardı ama onun içine zaten ne kadar su sığıyor da. Yani
1: çok büyük oranlarda da şimdi yapıldı. Çok güzel tasarımlar var. Gerçekten yanınızda rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz.
0: Bizim artık böyle kişisel eşyalarımızdan biri haline geldi su şişelerimiz.
1: Evet.
0: Çok önemli bir şey gün içerisinde su içmek. Şimdi sen dedin ki çaydır, kahvedir,
1: evet, çay,
0: falandır,
1: kahve,
0: filandır.
1: Diğer böyle içeceklerin su ihtiyacını karşılayabileceğini iddia eden insanlar var. Ama bu böyle midir acaba? Gerçekten karşılıyor mu?
0: Ne içtiğinize göre değişir.
1: Hı-hı.
0: Kahve karşılamaz. Neden? Kafein oranı yüksek olduğu için daha fazla su attırıyor vücuttan.
1: Evet, öyleymiş.
0: Çay, teyin oranına bağlı olarak, eğer çok böyle açık bir çaysa belirli bir ölçüde belki o zaman su atmaz.
1: Hı-hı.
0: Hadi o belki olabilir. Bitki çayları, evet tamam, onlar sağlayabilir.
1: Hı-hı.
0: Ama normalde bizim içtiğimiz siyah çay bayağı bir teyin oranı, yani çay oranı bayağı fazla.
1: Hı-hı.
0: Koyu olduğu için o da kendinden fazla su atıyor vücuttan. Dolayısıyla o da bir işe yaramaz. Salatalık gibi şeylerden alınabilir.
1: Hı-hı.
0: Ama buradaki problem şu. Suyu biz içiyoruz ve o vücuttaki toksinleri atmamızı sağlıyor. İşte
1: sağlıyor.
0: Yağı parçalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor dolaşımı. Şimdi meyve suyu gibi bir şey içtiğimiz zaman yararlı olan suyun karşısında biz onunla birlikte bir sürü şeker almış oluyoruz vücuda.
1: Evet.
0: Yani o yüzden aldığımız artı, aldığımız eksinin içinde boğuluyor.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü zaten vücutta toksin var. Suyu alıyoruz, onun yanına biraz daha toksin alıyoruz. Ne anladım ben bundan oluyor. O yüzden normal su candır. Su,
1: evet,
0: içiniz.
1: Çok önemli. Peki neden su içmemiz gerektiği konusunda önemli maddeler konuşacağız.
0: Hadi bakalım, buyur gelsin.
1: Öncelikle birincisi hidrasyon.
0: Nedir hidrasyon? Haha.
1: Evet.
0: Dehidre olanınız var mı aranızda?
1: Evet.
0: De başı dönmeye başladı.
1: Gerçekten
0: her
1: çok kötü oluyor.
0: Her şeyin bulanıklaştı. Sporcularda bu genelde çok oluyor.
1: Hı-hı.
0: Terliyoruz, terliyoruz falan, spor yaparken içmezsek eğer, diretirsek,
1: hı-hı,
0: bir süre sonra artık böyle bütün dünya dönüyor haline gelmeye başlıyor ve hiç parmak kaldıracak haliniz kalmıyor. Çok,
1: evet,
0: kötü bir şey dehidrasyon.
1: Bir anda tükeniyorsunuz.
0: Evet, gerçekten birden bitiyorsunuz yani.
1: Hı-hı. Evet. Vücudumuzun doğru şekilde hidrate olmasını sağlıyor. Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için yeterli su alımı gerçekten dediğin gibi çok gerekli.
0: Evet. Bunda şöyle bir şey var.
1: Hı-hı.
0: Spor yaparken bir hocam şöyle demişti bana. Eğer çok susuz kalırsan,
1: hı-hı,
0: birden fazla su içersen hiçbir işe yaramayacaktır.
1: Hı-hı.
0: Çünkü hücreler onu kabul etmiyormuş.
1: Evet.
0: Ve doğrudan vücuttan atılıyormuş.
1: Aa,
0: çok
1: ilginç.
0: Da işe yaramadan. O yüzden hani böyle çok çok susuz kalıp sonra bir litre ya da yarım litre işte neyse su içmeye çalışmak yerine,
1: hı-hı,
0: kısa kısa aralıklarla hani böyle ikişer üçer yudum falan için. Özellikle spor yaparken böyle bir şey öneriyordu.
1: Hı-hı.
0: Zaten de çok fazla su içerseniz dalak
1: bir anda
0: falan
1: şişiyor. Spor yapamıyorsunuz.
0: Yani evet. O yüzden şunu anlatmıştı. Çok kuru bir bitkiye su döktüğünüzü düşünün dedi. Birden hepsini boşaltırsanız o toprak hani alışık olmadığı için aşağı bırakır hani suyu.
1: Hı-hı.
0: Saksının altındaki deliklerden akıp gidecektir.
1: Eğer delikleri yoksa.
0: Ama işte yani.
1: Bitkiyi çürütüyor.
0: Evet.
1: Hı-hı.
0: Yavaş yavaş dökerseniz, ufak ufak aralıklarla dökerseniz,
1: hı-hı,
0: o zaman o toprak o suyu alabilir, o bitki de o suyu doğru düzgün işleyebilir demişti. Hı-hı. Kendimizin durumumuz da aynı buna benziyormuş.
1: Evet. İkinci bir madde vücut sıcaklığını düzenliyor.
0: Hı-hı.
1: Su terleme yoluyla vücut sıcaklığını düzenliyor ve aşırı ısınmayı da önlüyor.
0: Evet, aşırı ısınma durumunda enzimlerimiz doğru düzgün çalışmıyor. Yani kendimizden normalde beklediğimiz verimi alamayız.
1: Hı-hı.
0: Zaten sağlıksız hastalanırız, bağışıklık sistemi için iyi değil. Onun haricinde de görünüm açısından da vücudumuza zararı var susuzluğun.
1: Evet.
0: Yani gençler sadece böyle hani aman bu yaşlı kadın ne anlatıyor falan gibi de düşünmeyin. Çünkü hani tırnaklarınız, saçlarınız, yüzünüz, cildiniz, her şeyiniz su oranınıza bağlı.
1: Evet.
0: Ve tabii ki iç organlarınızın işleyişi de su oranınıza bağlı. Ve böyle aşırı sıcak geliyorsa tabii zaten yazın su içiyoruz. Ama sırf sıcak gelmiyor diye kışın içmiyoruz. Halbuki normalde her yerde ısıtıcılar açık. Dolayısıyla buharlaşma oranı fazla. Tam tersi kışın gerçekten suya ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Suyu sadece bir serinlik kaynağı olarak görmemek lazım.
1: Tam olarak öyle. Evet, sindirim için çok önemli. Sindirim süreçlerini destekliyor ve dışkının yumuşamasına yardımcı olarak kabızlığı da önlüyor.
0: Evet, bu önemli bir konu. Hı-hı. Yani su içmediğiniz zaman hayatınızda yani gerçekten çok mide ve bağırsak problemi yaşarsınız. Bunu zaten uzmanlar söylüyor, işte su için, bol su için, bol su için, bol su için. Ama biz yani bunu yanlış bir şekilde de yapabiliyoruz.
1: Hı-hı.
0: İşte böyle löngür löngür, benim bir ara vardı öyle bir şeyim, hatırlıyor musun? Fazla içiyordum, sonra
1: evet,
0: böyle oturuyordum, midemden olur mu olur mu?
1: Vücudundan sesler gelmeye
0: sesler
1: başlıyor.
0: Sesler geliyordu. O hale de getirmemek lazım.
1: Evet.
0: Ama eğer yani dolaşım sistemi bir insan için, enerji düzeyi için gerçekten çok önemli.
1: Hmm.
0: Ve böyle sürekli karın ağrıları, sürekli böyle sindirim problemleri yaşıyorsanız, daha hele ki genç yaşlarda, bunlar suyla alakalı. Çünkü sonuçta çevirecek, öğütecek. Neyle çevirecek mide bunu? Yani tamamen katı olduğunda, hani yağlanmamış bir makine gibi düşünün. Sonuç olarak bir yerden sonra arıza çıkarmaya başlıyor. O yüzden
1: evet,
0: su sindirim için önemli. Dolayısıyla su zaten bir yandan da, eğer kilo kontrolü falan yapıyorsanız bunun için de önemli.
1: Hı hı.
0: Spor yapıyorsanız kaslar da suyla şişiyor.
1: Evet.
0: Yani siz istediğiniz kadar spor yapın, su içmezseniz o kas da zaten beslenemeyecek.
1: Aynen öyle. Bir başka madde de besin taşıma konusunda yardımcı oluyor. Vücuttaki besin maddelerinin hücrelere taşınmasına yardımcı oluyor.
0: Evet, besin taşımak ne demek? Şimdi siz bir şeyleri yediniz. Eğer vücudunuzda su yoksa o C vitamini, o işte bilmem ne protein gitmesi gereken yere gitmiyor. Hücrelere taşınamıyor. Bunları taşıyan şey su. O yüzden sudan yoksun kaldığımız zaman, çok susuzluk durumunda, istediğiniz kadar yemek yiyin. Onlar size yağ olarak lüp lüp depolanıyor.
1: Evet, ama şöyle de bir şey var. Yemek hemen öncesinde içmeyin diyorlar ve hemen sonrasında. Çünkü o yemeğin böyle kötü olacak ama çamurlaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Yani belki yemekten bir saat, yarım saat öncesinde ihtiyacınız olduğu kadar ve yemekten aynı şekilde hani bir saat sonrasında içilebilir.
0: Evet, ben yemek sırasında
1: içemiyorum,
0: sıvı almaktan
1: ben
0: hiç hoşlanmıyorum.
1: Evet.
0: Zaten de yemeği yiyecek yer kalmıyor.
1: Eğer kuru bir yemekse, yani diyelim ki pizza gibi, hamburger gibi tarzda şeyler yiyorsanız, evet böyle yudum yudum bir şeyler alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama sebzeyle birlikte ya da yani bunun haricindeki yiyeceklerle birlikte yenmesi çok çok sağlıklı değilmiş.
0: Evet, mide ameliyatı olanlarda da aynı şey söylüyorlar.
1: Hı hı.
0: Onlar mesela çorbayı bile normal yemekle aynı anda yiyemiyor.
1: Hı hı.
0: Ama burada hazır, şimdi mideye suyu ilk koyduğunuzda onun bir işleyişi var. Bir kısmı işte gidiyor, yani hücrelere taşınıyor falan filan. Normalde o süreyi mideye vermek gerekiyor. Önce kendini hazırlayacak, sağlıklı bir sıvı dengesine kavuşacak. Tamamen hani içi dolusu lömbür lömbür bir halde olmayacak. Ondan sonra yemekleri göndereceksiniz. O da kendi işini yapacak yani neticede.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Kısa bir ara verelim. Bu arada yorumlarınızı, sorularınız varsa bunu bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün suyu içmemiz lazım. Tamam, hepimiz biliyoruz bunu ama içmiyoruz. Neden? Hani bir hatırlatmak istedik böyle. Çünkü özellikle spor yapıyor musunuz? Gençler, bilemiyorum. Spor yapmamız lazım.
1: Evet.
0: Hep genç kalanlar. ayrıca da eğer hanımefendiler böyle güzelliğimize, saçımıza, tırnağımıza, cildimize biraz meraklıysak, su gerçekten bir kilit nokta. Bütün günlük genel olarak kendimizi zinde hissetmemizi sağlayan bir şey su oranı. İlk böyle uykudan bahsetmiştik, dengeli beslenmeden bahsetmiştik. Üçüncüsü aslında belki uykudan sonra daha önemli olanı da su. Çünkü besinleri alıyoruz ya, hani o besinleri gereken hücrelere kim taşıyacak? Neticede su olmasa nasıl taşıyacağız?
1: Nasıl olacak?
0: O yüzden su gerçekten önemli. Gamze, neden önemli olduğunu hala anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddeye geçelim bakalım.
1: Birçok önemli maddemiz var. Detoksifikasyon, yani böbreklerinizin ve idrar yolu sisteminizin düzgün çalışması için su gerekli. Toksinlerin böbrekler yoluyla atılmasına destek oluyor.
0: Hem böbrekler yoluyla hem terlemeyi sağlıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi toksin dediğimiz şey nedir? Bu dünyada bizim vücudumuza bir sürü zararlı madde giriyor.
1: Evet.
0: Yediğiniz yiyeceklerle giriyor. Bir sürü katkı maddesi yiyoruz aslında. Bayağı neredeyse plastik yiyoruz. Bir sürü kimyasal yiyoruz. Bunlar normalde bizim ölümümüze de sebep olabilir. Birikirse eğer. Onun yerine ne yapıyor vücut? Bunları atıyor. Tamam, bir yandan böbrekler işte boşaltım sistemiyle atıyor. Bir yandan da terliyoruz. Ama bütün bunların gerçekleşebilmesi için ne lazım? Su.
1: Su lazım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani su olmasa biz bunları nasıl atacağız?
1: Aynen.
0: Hep daha önceleri yine bir öğretmenim, bir hocam bana şöyle derdi. Vücuduna ne kadar toksin alacağın, yani işte ne kadar şeker yiyeceğin, ne kadar tuz yiyeceğin de, ne kadar atabildiğinle alakalı. Eğer senin genel hayatın çok sağlıklıysa, çok su içiyorsan, belirli bir ölçüde şekeri belki kaldırabilirsin. Çünkü vücuduna onu atacak kadar su veriyorsun. Ama yani bir tane mesela koladan aldığınız şekeri atabilmeniz için 15 bardak su içmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim de. O oran o kadar düşündüğünüz kadar düşük değil. Yani o şekerler falan gerçekten ciddi anlamda sizi yoruyor. Ama su içmeye başladığınız zaman ne oluyor? Daha zinde hissediyorsunuz kendinizi. Hani böyle üşeniyoruz ya normalde. Aa yok ya, hadi kalkayım yapayım oluyor. İçinizden bir şeyler yapmak geliyor. Hatta bu depresif ruh hali falan böyle gidiyor. Biraz daha enerjik

0: hissediyoruz kendimizi.
1: Evet, gerçekten öyle. Cilt sağlığı için de dediğimiz gibi yeterli su alımı cildin nem dengesini sağlıyor. Cildin daha parlak, daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Bu konuda teşvik edelim.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Artık beyler de dikkat ediyorlar.
1: Önem veriyorlar. Evet, günümüzde.
0: Her şeyden önce su cildin esnekliğini sağlıyor.
1: Evet.
0: Evet, başka şeyler de var. Kolajen var falan var filan var. Ama kolajenin içinde çalışan da su. Ve genel olarak cildin hani bu elastizasyonun yani biraz daha esnek olmasını sağlayan şey su. Eğer bir şey esnek değilse böyle hani hafiften katlasanız onun izi çıkar. Ama esnekse eğer kat yerini açtığınızda iz falan olmuyor. İşte eğer vücudunuzda su yoksa hep sürekli olarak toksik bir şekilde yaşıyorsanız, susuzsanız katlandığı zaman, mimik çizgileri yaptığınız zaman vesaire yüzünüzde çizgi kalma olasılığı daha yüksek. Ama eğer daha su oranınız yüksekse cildiniz daha esnek olabiliyor, daha kendini yenileyebiliyor. Dolayısıyla da daha geç yaşlanıyoruz.
1: Evet. enerji seviyelerini arttırma konusunda gerçekten çok önemli. Enerji düşüklüğüne ve halsizliğe neden olabiliyor. Yeterli su alımı da enerji seviyelerini de arttırarak günlük aktivitelerimize desteklemiş oluyor.
0: Genelde şöyle bir şey fark ediyorum. İnsanlar enerjileri düşük olduğu zaman bunu sudan değil de yemekten biliyor. Hani
1: evet,
0: mesela ay işte bir halim yok, oturayım da şurada bir şey yapayım. Ya da aslında benim çok sevdiğim bir şey kahve kültürü. Ama bazen çok yanlış bir şekilde yerleşiyor. Mesela ay halim kalmadı, oturayım bir kahve içeyim. Hayır, çok yanlış bir şey yapıyorsun. Aslında vücudunun suya ihtiyacı var. Su içmemişsin, o yüzden halsizsin. Bir de sen o halsizliği suni olarak, yapay olarak çözmek için üstüne bir de kahve içiyorsun. O kahve senin vücudunda azıcık kalmış suyu da atıyor.
1: Evet.
0: Ve en sonunda kahve evet bir süre seni idare ediyor suni olarak. Hani kendini enerjik hissediyorsun. Sonra tamamen bitkin bir hale geliyorsun. O yüzden de daha kolay hastalanmaya başlıyoruz falan filan.
1: Evet. Eklem sağlığı açısından yani eklem sıvısının oluşumunu da destekliyor ve eklem sağlığını da koruyor su. Bunun evet. için de çok önemli.
0: Şimdi gençler diyecek ki ya benim romatizmam mı var ya aman benim ne dizlerim
1: ağrıyor. Şimdi yok ama.
0: Şimdi yok, ileride olacak.
1: Evet.
0: Onu bırakın, siz de eğer spor yapıyorsanız gerçekten... Hani bu menisküstür falandır filandır böyle şeyler için de önemli. Eklemlerin sağlığının önemli olduğunu zaten herhalde artık spor öğretmenleri de söylüyordur. O kadar aynı zamanda mobility çalışmaları vesaire yapıyoruz. Yani sonuçta siz ağırlık kaldırdığınız zaman bir yerden sonra eklemlerinizde ağrı olmaya başlıyor. Ve zaten herkes biliyor bunu. En kolay sakatlanacak yerler herhalde diz. De, hani ilk söylense ya omuz gelir akla ya diz gelir. Dolayısıyla da o dizin de içindeki o sıvı yine bir tür kolajen yani bir asit var ve diz sakatlanmaları falan da normalde su olmadığı zaman yine hani yağsız bir makine gibi düşünün, böyle garç gurç garç gurç açıyorsunuz kapıyorsunuz açıyorsunuz kapıyorsunuz, en sonunda artık aşınmaya başlıyor. Ama su olursa eğer daha yağlanmış gibi olacağı için daha esnek ve daha açıp kapamalara ve daha ağır yüklere dayanıklı olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Başka madden var mı? Hala mı var?
1: Var tabii ki.
0: Aman tamam söyle hadi.
1: Spor performansını da arttırıyor. Spor performansınız da çok önemli. Egzersiz sırasında su kaybı telafi etmek için de yeterli su alımı çok gerekli.
0: Ben crossfit yapıyordum. Bir sürü şey yaptım, en son crossfitle kaldım. Şunu hatırlıyorum, bazı antrenmanlarda o bir yudum suyu içmezsem daha fazla devam edemeyeceğimi hissettiğim çok zaman oluyordu. Kaldı ki normalde crossfitte hep zamanla kendinizle yarışıyorsunuz. Normalde istediğimiz bir şey değil orada. O işte kapağı açtın da suyu içtin de falan gibi bir zaman kaybetmek. Ama eğer o bir yudumu almazsam yani hani o bir tane fazla burpee çıkmayacak ya da o son tekrar gerçekten çıkmayacak gibi. Çünkü zaten sempatik sinir sistemi çalışmaya başlıyor. Böyle hani falan oluyorsunuz, ağlayasınız geliyor. Su bunu gerçekten dengeliyor. Yani su bizim her şeyimiz. Eğer susuz bir şekilde devam etmeye çalışırsak zaten enerji yani kardiyovasküler olarak yetemeyiz. Çünkü o kan pompalanacak, bir şeyler dönüyor orada, kanın yeterince sıvı olması lazım. Oksijen taşınacak. Oksijeni kim taşıyacak? Dolayısıyla su gerekiyor. o enerjiyi tekrar sağlayabilmek için.
1: Evet.
0: Hadi dur bir ara verelim.
1: Bir ara verelim.
0: Ondan sonra devam edelim.
1: Devam edelim. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: aradan sonra tekrar Radyo Light'tasınız. Tekrar başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün su içmekten bahsediyoruz. Aslında durum böyle düşündüğümüzden çok çok çok daha ciddi. Özellikle gençler, eğer spor yapıyorsanız ya da kendinizi normal günlük hayatınızda üşengeç, yorgun hissediyorsanız bunun sebebi ya da bir de başınız ağrıyorsa sürekli evet. Bunun sebebi aslında susuzluk olabilir. Evet. O yüzden de hani böyle adım adım neden su içmeliyiz, susuz kalırsak neler geliyor başımıza, bunları konuşuyorduk. Ha bu arada sesimden belki anlarsınız, ben birazcık rahatsızım. Affınıza sığınıyorum artık. Sonuçta bu bizim kayıt yapmamıza engel değil.
1: Evet.
0: Başka var mıydı? Başka ne derdin var? Ama çok sudan konuştun.
1: Ama gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Su içemeyenler var. Yani ben de onlardan bir tanesiydim. Su içemeyenler var ve bu durumda nasıl çözüm bulabiliriz? Bunlar üzerine biraz da konuşacağız.
0: Şimdi birincisi su içmemeyi tercih edenler var. Bu daha komik bir grup. Öncelikle şunu bir kararlaştıralım. Hiç de öyle işte çayla kahveyle bilmem neyle bilmem neyle gereken suyu alamıyorsunuz. Evet bakın bir kısmını karşılarsınız. Yani özellikle salatalık falan gibi şeyler yiyorsanız ama tamamını karşılayamazsınız ve ayrıca da daha fazla toksin sokmuş oluyorsunuz vücudunuza. Bunu söyledik zaten, ya da daha fazla su atılmasına sebep oluyor vücudunuzdan içtiğiniz mesela kahve. İçmemeyi tercih edenler şöyle, ya ben onu sevmiyorum, ben işte başka bir şey seviyorum. Bunlar suyun yerini maalesef tutmuyor. Tabii onları da için yine istiyorsanız.
1: Hobi olarak
0: yine için. Ama hani su temel bir şey. Şöyle bir şey yok yani. Ben hava solumayacağım. Ya aman ben ne bileyim ben helyum gazını daha çok seviyorum. Ben bundan sonra helyum soluyacağım. Daha eğlenceli oluyor ve sesim inceliyor falan gibi bir şey yok. Yani vücut yapınız su içmek zorunda olduğunuzu söylüyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bu insanlar neler yapabilir?
1: Ne yapabilirler? Ben de kendim bir şekilde keşfettim kendim için bir tanesini. Aromalı su yapabilirsiniz kendinize. Nasıl olabilir? Limon dilimleri, salatalık dilimleri, nane yaprakları veya meyve parçaları gibi doğal aromalar ekleyerek suyunuza tat ve aroma katabilirsiniz. Ben tarçın yaptım mesela, çok hoşuma gitti. Böylece suyunuz daha keyifli bir hale gelmiş oluyor.
0: Tarçını normalde böyle büyük bir su kaynağı bulun kendinize.
1: Evet.
0: İçine tarçını atıp böyle gece bekletiyorlar. Sonra bayağı kendini salmış
1: çok
0: oluyor.
1: Güzel oluyor.
0: Hafif tatlı bir su olmuş oluyor.
1: Hı-hı.
0: Ayrıca da eğer bilmiyorum gençlerin arasında kilo vermek isteyen var mı ama kilo vermek istiyorsanız tarçınlı su kan şekerini dengeliyor. O yüzden de hemen böyle acıkmanızı engeller.
1: Güzel, evet, normalde. Tarçından da aynen. Evet, belki soğuk su yani sevenler varsa, ben çok tercih edenlerden değilim. Soğuk su içmek birçok kişi için de böyle cazip gelebilir. Yazın zaten ihtiyacımız olan bir şey. Buzlu su içmek veya su şişesini buzdolabında işte buzlukta saklayarak serin, ferahlatıcı bir şekilde içebilirsiniz.
0: Evet, şimdi bu aromalı su ve soğuk su meselesi olunca ortaya bir limonata çıkıyor. Şimdi
1: evet.
0: Limonata, evet, o da çok güzel bir şey ama onun da içinde şeker var. Şimdi bu aromalı sudan bahsedince yanlış anlaşılmasın. Herkes bir koşu gidip anne bana işte bir şey aroması alır mısın'a gelmesin olay. Ya da bir koşu gidip de ne bileyim pasta malzemesi falan satan yerlerden aroma almaya çalışmayın. Yani bunu da yapabilirsiniz ama buradaki olay bir şeylerin doğal olması gerektiği. Yani suyun yapısını bozmamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Ve evet, naneyi attığınızda, salatalığı attığınızda şekerli bir tat gelmeyecek. O yüzden illa şekerli bir şey arıyorsanız olabilecek en yakın şey tarçın. Yoksa karpuz ezenler falan var, karpuz suyuyla karıştıranlar. Hı-hı. Orada en azından daha bir tık doğal bir şeker gireceği için işin içine, hadi yine kabul edilebilir. Ama limonatanın içinde de çok şeker var.
1: Evet.
0: Ya da mesela
1: yani
0: suyu...
1: Çok şeker katarsanız tabii ki.
0: Evet. Suya da böyle şey görmüştüm. Bir sürü tatlandırıcı koyup suyu içen. Sırf tatlı olsun diye. O da zararlı. Neden zararlı? Tamam, evet, suyu almış oluyorsunuz. Güzel. Ama o tatlandırıcılar da normal şeker ne yapıyorsa kan şekerinize, o da aynı şey yapıyor. Birden çıkarıyor, sonra birden düşürüyor ve siz kendinizi aç hissediyorsunuz. Yani evet, kalorisi olmayabilir tatlandırıcıların ama işleyişte sizin vücudunuza yaptığı şey aslında bir bakıma aynı. Şekermiş gibi yapıyor çünkü. O yüzden bu aroma tercihini yaparken biraz dikkat etmek lazım. Aynı zamanda da limon dilimi meselesi. Hı-hı. Evet, ekşi bir suyunuz olacak. Belki hiç hoşunuza gitmeyecek. Hı-hı. Ama suyu alkali hale getiriyor. Bu da ne demek? Aslında su vücudunuz tarafından daha kolay işlenir hale geliyor.
1: Evet.
0: Bunun haricinde işte soda içenler var. Onlar da mesela limon dilimini, limonlu soda yerine limon dilimini koyarak içenler var. Her neyi tatlandıracaksanız mümkün olduğunca şekersizce tatlandırırsanız, evet, ya da doğal olarak daha güzel olur. Soğuk su meselesi. Soğuk su bademciyi şişirir mi, şişirmez mi? Şişirmiyormuş. Soğukla hiçbir alakası yokmuş. Yani doktor bana öyle dedi. O yüzden dedi, normalde mesela hastayken dondurma yemenin de hiçbir zararı yok dedi. Sadece şunu hatırlıyorum, ben şan dersi alırken, yani hala şan dersi yapıyoruz da ilk başladığım zamanlarda, hocanın bana söylediği şey fazla sıcak ve fazla soğuk yeme içme idi. Bunu neye dayanarak söylediğini bilmiyorum. Ama eğer size faranjit gibi bir şeye sebep oluyorsa, soğuk suyu bu kadar tüketmeseniz daha iyi. Bir efsane var, Pavarotti, o hani müthiş tenor var ya İtalyan. Konserlere çıkmadan önce bir bardak buzlu su içermiş, buzlarını da katır kutur yermiş. Bu buzları katır kutur yiyen bir arkadaşım da var.
1: Evet.
0: Buz kesinlikle bir suyu daha eğlenceli hale getiriyor. O bir, yani kesin. Çünkü zaten bir de şıngıdı şıngıdı oynuyorsunuz onu bardakta. Eğlenceli oluyor.
1: Evet.
0: Kedileri falan da su içmeye alıştırmak için içine buz attırıyorlar su kaplarını. Öyle olduğu zaman onunla oynamaya çalışa çalışa en son içmeye başlıyorlar. Yani soğuk suyu ve buzu siz de kendinize bir oyun olarak kullanabilirsiniz. Evet. Şeker yok ama, şeker yok.
1: Bir araya girelim mi?
0: Hadi girelim.
1: Araya girelim, ondan sonrasında burada olacağız. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Aradan sonra tekrar Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, bugün sudan bahsediyorduk. Biraz su içmemiz lazım. İşte nasıl yapacağız bu işi, böyle soğuk su içelim. Faranjitimiz bilmem nemiz varsa aman dikkat edelim. Sonra anneler bize kızmasın. Siz demişsiniz benim çocuğum soğuk su içmeye başladı falan olmasın. Aynı zamanda biraz böyle hani bir tane tarçın çubuğu atmak falan gibi. Eğer aromalandırırsanız sularınızı daha belki kolay içersiniz diye düşündük.
1: Evet.
0: Ve dedik ki bu içtiğimiz gazlı içecekler işte koladır bilmem nedir. Bunlar sayılmaz. Çünkü neden? Vücudumuza daha çok toksin sokmuş oluyoruz. Hele ki kahve kesinlikle olmaz. Evet. Neden vücuttan daha çok su atıyor? Var mı başka ne yapabiliriz mesela?
1: Evet, mesela bu da keyifle su şişesi kullanabilirsiniz. Kendinize böyle hoşunuza giden bir su şişesi alabilirsiniz. Bu da gerçekten teşvik edici olur. Şekli, rengi veya deseni işte nasıl hoşunuza gidiyorsa, yazı anımsamak istiyorsanız belki yazı hatırladığınız için su da sizin hoşunuza gidecektir. Gerçekten böyle şeyler bende işe yarıyor. Siz de deneyebilirsiniz.
0: Benim de bir tane sevgili bardağım var.
1: Evet.
0: O böyle tombiş, o böyle çok tatlı, tutuşu da çok güzel.
1: Evet.
0: Onu kullanmayı çok seviyorum.
1: Evet.
0: Ama bir favori şişeniz falan vardır. Ya da böyle kişiselleştirebilirsiniz. Normalde yıkarken çıkmayacak şekilde sticker
1: kalemler,
0: falan
1: sticker
0: üzerine yapıştırabilirsiniz. Ben şeffaf olan su şişelerini daha çok seviyorum. Yani termos tabii ki termos, yani kahve çay koyacaksam tabii ki şeffaf değil. Ama su şişeleri şeffaf olduğu zaman hani özellikle de böyle ne bileyim mavi falan filan görünmüyor ya. Şey oluyor, böyle daha temizlik hissiyatı geliyor. Öbür türlü içiyorsun olsa fark etmeyecekmişim gibi geliyor. O şişeleri temizlemesi de bir dert. Onların böyle çubukları var ucunda fırça olan. Onlarla hırçır hırçır temizlemek gerekiyor. Yani arada çalkalamayı falan unutmayın. Arada bir kurutun. O yüzden bazen iki tane şişe olması daha iyi. Yani bir tanesini ağzını açık bırakıp kuruturken öbürünü kullanabiliriz. Ya da yani arada bir suyu döküp kurutup sonra işte hani akşam siz uyurken falan öyle kurumasını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde böyle tuhaf bir yani tat olmaya başlayabiliyor suda.
1: Evet. Başka bir tanesi de su saatleri. Kendinize su içmek için hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Belirli zamanlarda su içmeyi planlayarak su içmeyi düzenli bir rutin haline de getirebilirsiniz.
0: Ben
1: örneğin
0: öyle bir şey yapsam dakika başı çalması lazım. Evet, tabii ki de bu da güzel bir fikir Gamzoş'um.
1: Fikirlerin evet, ben kendime genelde yani farklı şeyler içinde yapıyorum. Unutabilirim diye düşündüğüm ama bunun için de yapılabilir.
0: Hadi o zaman su içelim.
1: Evet.
0: Hadi Gamzeciğim, sağlığına su içiyoruz.
1: Evet.
0: Siz de bizle beraber su için. Yani kendinize bir şeyi bir su noktası olarak belirleyebilirsiniz. Mesela eğer sosyal medyada falan bir şeyler yapıyorsanız her video başına biraz su içebilirsiniz. Ya da mutfağın önünden her geçtiğimde su içeceğim falan gibi kendinize anahtar noktalar falan bulabilirsiniz. Ya da kitap okuyorsanız İki sayfada bir su içeceğim gibi ya da beş sayfada bir su içeceğim gibi. Böyle daha insan kendine bir challenge, bir meydan okuma falan oluşturduğu zaman daha nasıl diyeyim eğlenceli hale geliyor. Bu arada neden bunları yapmaya çalışıyoruz? Birazcık da kendinize bir alışkanlık edinin. 3 hafta deneyin. Hep böyle her şeyi 3 hafta diyorum ya. 3 hafta bir deneyin. Gerçekten ciddi anlamda 8-10 bardak su içmeyi. O zaman cildinizin değiştiğini, enerji düzeyinizin değiştiğini falan göreceksiniz. Spor yapıyorsanız gerçekten performansınızın arttığını göreceksiniz. O yüzden de bu arada ben kaslarla alakalı evet glikojen depoları var bilmem ne hani sudan bahsettim. Şimdi çıkıp bana birileri diyecektir o zaman neden susuz kalıyorlar vücut geliştirmeciler. Onların durumu çok farklı bir şey. Onlar kuru görünmek için hani bütün kaslar damarlar kuru kuru görünsün diye poz verecekleri zaman su içmiyorlar. Ondan sonra tabii 1 litre suyu gömüyorlar bir anda. O ayrı mesele. Ama o tamamen işin sonu. Kaslar yapılırken su içmiyor değiller yani. Orada sadece gösterirken kuru görünmesi için yapılan bir şey. Neyse, uzun lafın kısası. Bakın bakalım cildiniz nasıl değişiyor. Ondan sonra enerji düzeyiniz nasıl değişiyor? Başka var mı? Başka da fikirleri?
1: Var. Öğünlerinizde veya atıştırmalıklarınızda su ile birlikte servis yaparak su içmeyi teşvik edebilirsiniz. Örneğin su ile birlikte meyve, sebzeler veya yoğurt gibi su içeriği yüksek besinleri de tercih edebilirsiniz.
0: Ben mesela salatalık kemiriyorum.
1: Evet.
0: Su içeriği baya baya yüksek.
1: Evet. Su içme uygulamaları var. Uygulamaları kullanarak su tüketiminizi de takip edebilirsiniz. Hedefler belirleyebilirsiniz bununla ilgili kendinize. Alışkanlığınızı daha çok geliştirmiş olur bu konuda.
0: Genelde böyle daha çok yere sevimli sürahiler falan koyarak yapılabilecek bir şey bu. Hani bir tane masanızda dursun, bir tane ne bileyim başucunuzda bir şey, bir bardak, bir şişe bilmemlerle falan. Hani böyle geçerken mümkün olduğu kadar önünüzde olabilecek yerlere su istiflerseniz ve bunları da belki farklı aromalı bir şekilde yaparsanız bir süre sonra hadi içeyim ya ne olacak olur en azından. Oyalanmak için içebilirsiniz. Ha işte aman Nisan bana buraya su koy dedi. Koydu. Ben de bilgisayarın üstüne döktüm. Ne gelmeyelim. Koyduğunuz yerlere dikkat edin. Benim bir suçum yoktur bu konuda. Şimdiden bunu belirteyim.
1: Evet.
0: İlk bilgisayarımın üstüne portakal suyu dökmüştüm. Çok felaket bir durumdu. Bir yandan da hala ya Gamze ile mi konuşuyorum, birisiyle kamerayla bir şeyle konuşuyorum. Canlı bilgisayar laptopu yani ters çevirdim böyle şap şup şap şap onlar sular damlıyor. Portakal suyu yapış yapış olmuştu çok kötü. Neyse dikkat ediniz sularınızı doğru yerlere yerleştiriniz.
1: Evet.
0: Var mıdır başka bir şey?
1: Yok.
0: Bugün ne kadar su içtin?
1: Bugün şimdiye kadar bir 3 bardak en az içtim. 3 büyük bardak.
0: Hadi diyelim 1,5 litre.
1: Aynen.
0: Daha 1,5 litre yolum var.
1: Deneyeceğiz. Bakalım. Ama bu yine benim iyi halim tabii yani. Hani bundan çok daha az içiyordum.
0: Evet, suyun gereksiz olduğunu savunan arkadaşlarım da oluyor. Öyle bir şey yok. Ha ne var ki diyorlar işte yaşıyor sonuçta. Bak şu kişi de hiç su içmiyor, yaşıyor. Ya da işte benim dedem de hiç su içmezdi ama gayet de sağlıklıydı. Hayır öyle olmuyor işte. Bir süre sonra mesela kalp hastası. Niye kalp hastası? Dolaşım sistemi yani kardiyovasküler sisteminde problem var. Onlara da sonuçta su sebep oluyor. Ya gençler işte bir bakın hani böyle cildiniz falan biraz daha bir tık güzel olsa o sivilceler falan da su içildiği zaman daha kolay geçiyor. Hani çünkü cildinizin kendini tolere etme şansı oluyor. O kadar irite olmamış oluyor cilt. Ay yani bir denesek ne kaybederiz? Bir şöyle 3 hafta bir deneyelim ya. Ben de beraber 3 hafta birileri kampa girer miydi acaba? Keşke girseniz. Hani 3 hafta şeker kullanmayacağız. 3 hafta su içeceğiz sürekli her gün 3 litre gibi bir şey yapsak. Aslında çok keyifli olur ama bilemiyorum. Yazınız lütfen bize.
1: Evet lütfen.
0: Bir hatırlatalım e-mail adresimizi.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com Yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleriniz varsa lütfen bize yazın.
0: Bu arada gelen soruları biriktiriyoruz ve onlar için ayrı bölümler yapacağız. Bununla birlikte bazı konu önerileri de zaten normalde yaptığımız ama tabii ki herkesin her gün sürekli olarak bütün program bölümlerini dinlemesini beklemiyoruz. Ama bizi daha yeni keşfeden dinleyicilerimiz bazı konu önerilerinde bulunuyorlar. Onları önceden yapmış bulunduğumuz için tekrar şu anda bir süre yapmıyoruz. Daha sonra içeriklerini belki değiştirerek tekrar yapabiliriz. Umarım hayatınıza dokunmuşuzdur. Bugün de programımızın süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Her umarım seferinde söylüyorum.
1: Bugünden sonra su içmeye başlarsınız.
0: Su için su. Su lazım. Su şart. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Elçi Paulus, Korint'te verilecek tüm tanıklığın, müjdelemenin, olumlu izlenimin ve şeytanın gücünü kırmak için yapılacak her şeyin birlik içinde yapılması gerektiğini biliyordu. Bu nedenle bölünmüşlüğe son vermek için büyük bir mücadele veriyordu.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda İnanlılar arasındaki paydaşlık, birlik konusunu ele alacağız. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Şimdi sevgili dostlar, 1. Korintliler mektubunu açalım ve 10. ayetten 17. ayete kadar birlikte okuyalım. Bakın, Rabbin sözü ne diyor? Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin. Kardeşlerim, Chloe'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Şunu demek istiyorum. Her biriniz ben Paulus yanlısıyım, ben Apollos yanlısıyım, ben Kefas yanlısıyım ya da ben Mesih yanlısıyım diyormuş. Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Paulus muydu? Paulus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye Crispus'la Gaius'tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Evet, bir de İstefanos'un ev halkını vaftiz ettim. Bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi anımsamıyorum. Çünkü Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye bilgece sözlere dayanmaksızın müjdeyi yaymaya gönderdi. Evet değerli dinleyiciler, bugün bakmak istediğim konu Mesih'in bedenindeki birlik, yani kilisedeki birlik konusu. Öncelikle bu ayetteki çağrıya dikkat etmenizi isterim. 10. ayette bakın ne diyor? Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin. Elçi Paulus onlara iki temel üzerinde, yürekte ve düşüncede bir olmaları için çağrıda bulunuyor. Her şeyden önce bu çağrının dayanağı Rab İsa Mesih'tir. Rabbimiz İsa Mesih'in adında, yani onun yetkisinde yapılan bir çağrıdır bu. İsa Mesih onların Rabbi ve Efendisidir. İsa birdir ve kilisedeki bölünmeleri asla onaylamaz. İkinci olarak kilisede birlik, Tanrı'nın yaptığı her şeyin temelini oluşturur. Bir an için Efesliler 4. bölüme bakalım. Elçi Paulus orada aynı şeyi farklı bir şekilde söylüyor. 3. ayette Efes'teki kiliseye seslenirken şöyle diyor. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Elçi Paulus nereye gittiyse sanki orada bölünmeler oluyor gibi görünüyordu. Öyle görünebilir ama Elçilerin İşleri kitabını okursanız Elçi Paulus'un gittiği her yere aslında Yahudi din adamlarının da kısa süre içinde Paulus nereye giderse din adamları da hemen arkasından oraya gidiyorlardı. Onların verdikleri mesaj neydi? Durun, bir dakika bekleyin. Bu şahsa, Paulus'a güvenmeyin. Ona inanmayın. Sizi kandırıyor ve farklı bir öğreti yayıyor. Gittiği her yerde yasaya aykırı şeyler öğretiyor. Evet, bu din adamları bölünme nedeni olarak Paulus'u gösteriyorlardı. Oysa gerçek böyle değildi. Asıl sahte öğretmenler kendileriydi. Her yere elçi Paulus'un peşinden gidiyor, onun hizmetlerini ve insanların verdiği karşılığı ne yapıyorlardı sevgili dostlar? Kıskanıyorlardı. Her şeyden önce Paulus, Rab İsa Mesih temelinde birleşme çağrısında bulunuyor ve birliğe yönelik arzusunu dile getiriyor. Bir süre bunu düşünelim. Sizce Korint'te tanrısız bir ortamda yaşayan kilise için pratik amacı neydi? Acaba birlik olmalarına yönelik çağrısının temel niyeti neydi? Ne olabilirdi? Bütün Korint kentinde Akrokorint üzerinde 1000 tane fahişe yaşardı ve bunlar şehre inerlerdi. Bir ticaret şehri olan Korint, dünyanın çok çeşitli yörelerinden gelen insanlar için bir buluşma noktasıydı. Ayrıca dünyanın en tanrı tanımaz yerlerinden biriydi. Elçi Paulus neden öyle bir yerde birlik olmaları gerektiğini vurguluyor? Sizce neden? Çünkü tanrı tanımaz bir şehirde Rab İsa Mesih'in topluluğu olarak birlik içinde bir cephe oluşturmalarını istiyor. Korintliler Hristiyanlar hakkında peki ne düşünüyorlardı? Bakın, kendilerine Hristiyan diyen şu insanları duydunuz mu? Sıkı bir kavga görmek ister misiniz? Korint sokaklarında o kilisedeki kavgaları göremezsiniz. Dört gruba ayrılmışlar, rakip olmuşlar birbirlerine, sürekli birbirlerini yiyorlar. Sevgili dostlar, elçi Paulus onların olumlu bir tanıklık vermelerinin tek yolunun birlikten geçtiğini biliyordu. Günümüzde dünyanın eleştirisi de zaten böyle değil mi? Siz kilise topluluğu, birbirinizle geçinemiyorsunuz. Baptistler, Metodistler, Prezbiteryenler, Katolikler var. Neyiniz var sizin? Aramızda bölünmeler ve ayrılıklar olması sevgili dostlar, iblisin lehinedir. Elçi Paulus'un yakarışı işte bu yöndedir. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum. Hepiniz uyum içinde olun. Hepiniz uyum içinde olun sözünün Grekçe karşılığı hepiniz aynı şeyi söyleyin demek. Bunun anlamı herkesin en ufak ayrıntılarda dahi tıpatıp aynı şeyi düşünmesi değildir. Tanıklığınızda, öğretinizde ve İsa Mesih'in hayatınızın Rabbi olması konusunda aynı düşüncede olun demektir. Kilise hizmet konusunda da aynı düşüncede olmalı, aynı mesajı vermelidir. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin derken amacı işte buydu. Tanrısızların önünde birleşik bir cephe oluşturmalıyız. Bir öğretimiz, bir Rabbimiz, bir vaftizimiz, bir müjdemiz ve bir görevimiz var. Bu nedenle bölünmemeliyiz. Ayet şöyle diyor, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşünce ve görüşte birleşin. Şu iki sözcüğü görmenizi istiyorum. Öncelikle bedende bölünmeler, ayrılıklar, yabancılaşma ve kopmalar olmaması için birleşin derken kullanılan Grekçe sözcük katartizodur. Bu sözcük onarmak ya da tamir etmek anlamına gelir. Matta 4. bölümde İsa Mesih geldiği zaman öğrenciler ağlarını onarıyorlardı. Aynı şekilde hekimlerin yerinden çıkmış organları yerleştirmek için kullandıkları sözcük de işte buydu. Elçi Paulus'un demek istediği şudur. Ruhsal bedenin yerinden çıkmış olan kısımlarını yerleştirerek onarın. Böylece mesajı da, görevi de, tanıklığı da bir olan tek bir beden olsun. Bu nedenle aynı düşüncede ve fikirde birleşmemizi istiyor. Bakın diyor, Tanrı'nın Korint'te sizi çağırdığı işi yapabilmek için kişisel farklarınızı unutmalı, bir kenara koymalı. Tanrı'nın isteği nedir? Beden için, kilise için en iyi olan nedir diye sormalısınız. Mesih'in bedenindeki yani kilisedeki birçok bölünmenin başlamasının nedeni, herkesin başkalarını dahil etmek istediği kişisel bir düşüncesi olmasıdır. Ancak başkaları dahil olmak istemediğinde kendi egosu için bütün bedeni yani kiliseyi bölmeye bile razı olur böyle birisi. Bu konuyu incelerken 4 farklı Grekçe sözcük yani Yunanca sözcük keşfettim. Bunları yazarsanız iyi olur. Grekçe bilmenize gerek yok ama bu 4 sözcüğü yazmanızı hakikaten istiyorum çünkü önemli bir keşfe yarıyorlar. Bu 4 Grekçe sözcük iki kişi arasındaki bölünmenin ya da ayrılığın evrelerini ortaya koyar. Bunlar karı ya da koca, aile üyeleri ya da kilise üyeleri olabilir. Size farklı düzeyleri göstermek istiyorum. Burada kullanılan sözcüklerden biri statis'tir. Sözcüğümüz neymiş? Statis. Lütfen siz de duyduğunuz gibi yazın. Statis. İki kişi arasındaki anlaşmazlığı ya da geçimsizliği ifade eder bu sözcük. Elçilerin işleri 15:2'yi de not edin. Şimdi aynı kökü paylaşan ikinci sözcük dikostatis'tir. Neymiş sözcük? Dikostatis. Lütfen bunu da yazın. Bir kez daha tekrar ediyorum. Dikostatis. Bu sözcük ayrılmak anlamına gelir. Şimdi Galatyalılar 5:20'yi de not edin. Statis, iki insan arasındaki anlaşmazlığı ve geçimsizliği ifade ederken, dikostatis, bundan ötürü gerçekleşmeye başlayan ayrılığa işaret etmektedir. Anlaşmazlığa düşen insanlar birbirlerinden ayrılmaya başlarlar. Elçi Paulus'un kullandığı üçüncü sözcüğümüz skizm. Bu da ilişkide ciddi bir kopmanın gerçekleştiğini gösterir. Demek ki kendi aralarında geçimsizliğe düşen kişiler ayrılmaya başlıyor ve en sonunda birbirinden kopuyor. Artık çok ciddi bir aşamada olduğumuzun göstergesidir bu durum. Son sözcük ise şu: hayresiz. Bu sözcük olgunluğa erişmiş, kalıcı bir bölünme ve ilişkinin son bulması anlamına gelir. Öyleyse bu durum adım adım nasıl gelişiyor? Öncelikle toplulukta bir geçimsizlik başlıyor. İnsanlar tartışmalara girişiyorlar. İkinci olarak birbirlerinden soğumaya ve uzaklaşmaya başlıyorlar. Ardından ayrılık geliyor ve sonra da kesin, katı bir kopma. Birbirinden ayrılan ve sevgili dostlar sonunda boşanan evli çiftlere de böyle olmuyor mu? Bir kilise bölündüğünde de böyle olmuyor mu? Birbirleriyle yıllarca dost olan iki insanın ilişkileri de böyle son bulmuyor mu? Elçi Pavlus'un onlara iletmek istediği gerçek şuydu: bölünmenin üçüncü evresindesiniz. Dört ayrı gruba bölünmek üzeresiniz. Bu gerçekleşirse Korint kentindeki tanıklığınıza büyük zarar vermiş olacaksınız. İkinci olarak 11. ayete dikkat etmenizi isterim. Chloe'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim. Ayet böyle söylüyor. Elçi Paulus orada birliğin olmadığını biliyordu ve bu bilgiyi nereden aldığını söylemekten de çekinmiyor. Chloe, Korint Kilisesi'nde iyi bilinen imanlı bir bayandı. Bu bayan belki de Efes'te bulunan aile üyeleri aracılığıyla elçi Paulus'a bir mesaj gönderiyor. Ama Paulus, bazı kişilerden duyduğum kadarıyla Korint'teki imanlılar pek iyi geçinemiyormuş demiyor. Size kimden duyduğumu söyleyeyim, Chloe bana anlattı diyor. Kilise üyelerinin bu mektubu aldıklarında Chloe'nin toplulukta bulunduğunu şimdi hayal edin. Paulusçuların, Apollosçuların ve Petrusçuların "Chloe bizi Paulus'a çekiştirmiş" dediklerini hayal edebiliyor musunuz? Oysa bu dedikodu değildi. Dedikodu, insanların sorunlarını başkalarına anlatırken bundan kişisel bir tatmin duymaktır. Oysa Chloe dedikodu yapmıyordu. Chloe'nin ana kaygısı kilisede olanlardı. Kendisi o topluluğun bir üyesiydi ve bunları yaşıyordu. Bunlardan ötürü büyük bir kaygı duyuyordu. Bu nedenle elçi Paulus'a yazarak şöyle dedi: "Burada şöyle şeyler oluyor. Korint'teki sorunla ilgilenmen gerekiyor. Yoksa bu şehirdeki tanıklığımız zedelenecek." Elçi Paulus Korint topluluğuna işte bu bilgiyle yazarak en son durumdan haberdar olduğunu açıklıyor. "Chloe ve onun ev halkı aranızdaki çekişmeleri bana anlattı" diyor. Demek ki Korint Kilisesi'nde oldukça ciddi bir durum varmış. Görmenizi istediğim şey işte budur. Önce aralarında birlik vardı ama artık o birlikten eser kalmamıştır. Kimin en iyi vaiz, önder, müjdeci ya da konuşmacı olduğu tartışılmaktadır. Asıl önemli olan konuyu ihmal ederek bedene, yani kiliseye ne olduğu umurumuzda değil, gitmemiz gereken yol budur diyorlardı. Elçi Paulus her şeyden önce "kardeşler, aranızdaki bölünmelerin nedeni nedir?" diyerek düşünmelerini istiyor. Asıl neden öğreti konuları değil, kişiliklerdi. Bu yüzden dört ayrı gruba bölünme aşamasındaydılar. Burada ne olduğuna dikkat edin. 12. ayette her birinin ayrı bir şey söylediği ifade ediliyor. Paulusçular herhalde şöyle diyorlardı: "Ben elçi Paulus'un izleyicisiyim. Bu kiliseyi kuran odur. Tanrı'nın seçilmiş elçilerinden biridir ve muhteşem bir öğretmendir. Beni yetiştiren Paulus'tur ve onu ölene dek izleyeceğim." Belki daha entelektüel olan bir grup şöyle diyordu: "Biz Apollos'u seviyoruz. Apollos'un vaazını dinlemediysen hiç vaaz dinlememişsindir." Paulus bir elçi olabilir, hatta kiliseyi de kurmuş olabilir ama Apollos'un vaazına yetişemez. İşte kiliseyi bölen bu yaklaşımlardı. Tabii bir de gelenekçiler vardı. Onlar da Petrusçuydular. "Apollos'la Paulus size kalsın. Petrus gibisi yok. Petrus'u tanımak müthiş bir şey. Rabbi İsa Mesih'le birlikteydi o. İsa'nın mucizelerini gördü. Hatta kendi de mucizeler yapabiliyordu. Eğer işin temeline ineceksen Petrus'u izlemelisin." Sevgili dostlar, bir de gerçekten Rab'be bağlı olan bir grup vardı. Haklı olarak Paulusçular mı Petrusçular mı, Apollosçular mı diye soruyorlardı. İzlenecek tek kişi İsa Mesih'tir. Biz İsa Mesih'in izleyicileriyiz. Kilisenin sonunu hayal edin. Bütün bu gruplar haklı olduklarını iddia ediyorlardı. Tartışmalarını, kavgalarını düşünebiliyor musunuz? Hepsi de kendilerini doğru görüyorlardı. Henüz dört ayrı topluluk oluşmamıştı ama yine de bölünmüşlerdi. Şeytanın nasıl işlev gördüğüne bakın. 13. ayette Elçi Pavlus, size soracaklarım var. İsa Mesih bölündü mü? İsa Mesih dört gruba mı bölünmüştü? Pavlusçularda, Petrusçularda, Apollosçularda ve Mesihçilerde Mesih'in birer parçası mı vardı? İsa Mesih'i bölmek sevgili dostlar mümkün mü? Şimdi sonraki soruya bakın. Elçi Pavlus sizin için ben mi çarmıha gerildim diye soruyor. Pavlus'un yaptığı çok zekice bir şeyi görmenizi isterim. Pavlus kendisini çekişme nesnesi olarak ortaya koyuyor. İsa dört parçaya mı bölündü? Hayır. Sizin için ben mi çarmıha gerildim? Hayır. Pavlus'un adına mı vaftiz oldunuz? Hayır. İlk 9 ayette İsa Mesih'in adı kaç kez geçiyor? 9 kez. Çünkü elçi Pavlus onların bütün dikkatini Rab İsa Mesih'e çekmek istiyordu. Bakın, siz benim adıma vaftiz olmadınız. Çarmıhta ben sizin yerinize ölmedim. Yanlış yere odaklanıyorsunuz. İşte Pavlus aslında bunu diyordu. 14. ayete bakın. Krispus dışında hiçbirinizi vaftiz etmedim diyor. Havra yöneticisi olan Krispus ile evinde kaldığı Gaius dışında kimseyi vaftiz etmemiştir. Ekliyor. Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim. Bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi anımsamıyorum. Bunlar dışında kimseyi vaftiz etmemesinin nedeni, onun adıyla vaftiz olduğunu söyleme olanağına fırsat tanımamaktır. Çünkü diyor ki, Mesih beni vaftiz etmeye değil, Mesih'in çarmıhtaki ölümü boşa gitmesin diye bilgece sözlere dayanmaksızın müjdeyi yaymaya gönderdi. Elçi Pavlus, Korint'teki imanlıların bölünmelerinin ne kadar akılsızca olduğunu göstermek için vaftizin bir neden olamayacağını ortaya koyuyor. Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye Krispus'la Gaius'tan başka hiçbirinizi vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum. Pavlus böyle diyor. Elçi Pavlus hiçbir şekilde vaftizi küçümsemiyor. Sadece vaftizin ve kendisinin bir çekişme konusu olduğuna vurgu yaparak aslında çekişmeye zemin yaratacak hiçbir gerekçe olmadığını belirtiyor. Asıl sorun imanlıların kendilerini vaftiz edenlere dayanarak bölünmeleriydi. Elçi Pavlus kiliseyi kurmuş ve sonra da oradan ayrılmıştı. Büyük olasılıkla elçi Petrus da ziyaretlerine gelmiş ve birkaç kişiyi vaftiz etmişti. Apollos da muhtemelen orada vaaz ve öğretiş vermiş, belki birkaç kişiyi de vaftiz etmişti. İmanlılar İsa Mesih'i izlemek yerine kişisel liderleri izliyorlardı. Bedende yani kilisede en küçük bir bölünme olduğunda zaman kaybetmeden bununla ilgilenmek gerekir. Aksi takdirde bu bölünme zaman içinde ciddi ayrılıklara ve kopmalara yol açabilir. Elçi Pavlus bölünmek için hiçbir neden yok diyor. Bir an düşünelim. Hepimiz kurtuluşa kavuştuk. Rab İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Mesih'in benzerliğine dönüştürülen kutsallarız biz. Eski benlik 2000 yıl önce ne oldu? Çarmıha gerildi. Ve artık bizler de kutsal ruh aracılığıyla İsa Mesih yaşamaktadır. Hepimizin farklı kişilikleri var. Hepimizin farklı özellikleri, farklı huyları ve farklı armağanları, farklı yetenekleri var. Böylelikle hepimiz bedenin yani kilisenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Tanrı'nın bir araya getirdiği harika, güzel ve değişik kişileriz. Gözün kulağa, kulağın ayağa, ayağın kola, kolun da ele ihtiyacı vardır. İşte Tanrımız bizi böyle birleştirmiştir. İsa Mesih bizim Efendimiz, bu sürünün yani kilisenin çobanıdır. Peki bizi gruplara ayıran ve bölen neden ne olabilir? Kutsal kitaba göre hiçbir neden olamaz. Yalnızca her şeye gücü yeten Tanrı'nın kabul etmediği kişisel, bencilce kaprislerden söz edebiliriz. Kilisenin birliği sadece Tanrı'nın isteği olmakla kalmayıp, şehrimizde ve toplumumuzda Mesih için etki yaratacak olan en büyük etkendir. Kilise olarak toplumumuzu etkilemenin tek yolu budur. İnsanlar Mesih'in öğrencileri olduğumuzu nasıl anlayacaklar? Şuradan anlayacaklar. Birbirimize olan sevgimize bakarak bizim Mesih'in öğrencileri olduğumuzu anlayacaklar. İsa Mesih'in yaşam kaynağımız olduğunu bilen bizler, onun yaşamına bağımlıyız. Eski benliğimize ait olan günahlı yapımıza izin verdiğimizde şeytanın isteğine uyarız. Oysa gerçek olan içimizde yaşayan İsa Mesih'tir. Buna dayanarak Elçi Pavlus şöyle demiştir. Ben, yani eski Pavlus, Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben değil, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Evet, Pavlus böyle söylüyor. Dostlar, elbette bazı konularda ufak tefek farklılıklarımız olabilir. Saç modeliniz, giysileriniz, yürüyüş tarzınız, gittiğiniz ve yaşadığınız yerler, söylediğiniz ilahiler, beğeniler ve zevkler farklı olabilir. Ancak kişisel eğilimlerimiz asla imanlıların arasına giremez. Birine selam vermemek, yolunuzu değiştirmek, onunla görüşmemek bize yakışmaz. Belki de içinizden şöyle diyorsunuz, sen biliyor musun o bana nasıl davranıyor? Sevgili dostlar, oysa İsa Mesih bunu çok iyi biliyor. İsa Mesih bu kişinin ya da o kişilerin sana nasıl davrandığını çok iyi biliyor. Ama hiçbir şey bu ayrılık için temel oluşturamaz. Çünkü size yaptıkları tüm kötülüğe rağmen sizi çarmıha germediler. Siz de onlar için ölmediniz. Bize düşen Rabbimizi izleyerek sevmeye, sevgi göstermeye devam etmektir. İşte Elçi Pavlus'un bizlere iletmek istediği gerçek budur. Bedenin birliği anahtardır. İçimizde yaşayan Mesih ise bu birliğin temelidir.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da gördüğümüz gibi Tanrı imanlıların birlik, uyum ve paydaşlık içinde olmalarını istemektedir. Gelecek programda buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.
2: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

Sen.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel,
0: siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Ve Malaki 3. bölüm 9. ayette siz lanete uğradınız çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz diye ekler. Lütuf altında Tanrı verebileceğiniz kadarını vermenizi ister. Bu bazıları için ondalıktan daha azı, bazıları içinse ondalıktan daha fazlasıdır. Ve bana sorarsanız hali vakti yerinde olan imanlılar Tanrı'ya daha çok vermelidir. Efesliler 1. bölüm 3. ayette bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun denir. Bu yüzden Tanrı cömert olanları çok lütufkar bir şekilde bereketleyecektir. Bu Tanrı'nın sözünün bütününde yer alan çok önemli bir ilkeyi oluşturur. İncil'e bağlı pek çok kilise kuruyup yok oldu. Bunun nedeni insanların vermeleri gerektiğidir. Biz kalbimizi Tanrı'ya açarsak Tanrı da bereketlerini bize açar. Fiziksel bereketler için değil, Tanrı bunları halkı İsrail'e vaat etti. Tanrı bizlere ruhsal bereketler vaat etmektedir. Her türlü ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olduğu kişiler bizleriz. Tanrı halkına verdiği vaatleri yerine getirdi. Hızkiya'nın zamanında bir uyanış oldu. 2. Tarihler 31. bölüm 10. ayette şöyle okuyoruz. Sadok soyundan başkâhin Azarya şu yanıtı verdi. Halk Rabbin tapınağına bağış getirmeye başladıktan bu yana yiyip doyduk. Üstelik artırdık da. Çünkü Rab halkını kutsadı. Bu büyük yığın da arta kalandır. Başka bir deyişle insanlar gereğinden fazlasını verdi. Tapınağın kurulduğu zamanlarda Musa halktan sunular getirmelerini istedi ve halk o kadar çok verdi ki Musa bir dönem halkı durdurmak zorunda kaldı. İnsanların vermelerinin durdurulduğunu tek duyduğum yerde burası. Ama o zamanlarda bunu yaptılar. Malaki 3. bölüm 10. ayette tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şeye egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Bugün ondalık kuralının altında olmadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. Az parası olan birçok alçak gönüllü imanlı için ondalık vermek çok zor olabilir. Tanrı'nın harika bir şekilde bereketlediği diğerleri ise zorlanmadan verebilirler. Tanrı'nın işine yardım edebilecek kadar para kazanan başka insanlar da var ama bu şekilde veren çok az kişiyi ne yazık ki görüyoruz. Bütün ondalıklarınızı ambara getirin diyor Tanrı. Günümüzde ambar için vermek diye bir şey yok. Bizler böyle vermiyoruz çünkü İsrail sunularını ürün olarak veriyordu. Hatta sunularla ilgili yasalara bakarsanız Tanrı hayvanın belirli bir parçasını kahinlere veriyordu ve onu hemen oracıkta yemeleri buyuruluyordu. O zamanlarda buzdolabı ya da etleri dondurmak için başka bir yöntem yoktu. O sıcak iklimde et hızlıca bozulurdu. Bu yüzden de Tanrı onlara oldukları yerde yemelerini buyurmuştu. Ama diğer ürünler gerekene kadar ambarda saklanırdı. Malaki 3. bölüm 11. ayette çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Yiyip bitiren çekirgelerdir. Tanrı çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim der. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diye ekler. Başka bir deyişle Tanrı'ya cömertçe verdikleri zaman Tanrı çekirgelerin ekinleri yemesini engelleyecektir. Tarlada ise asmalar ürünsüz kalmayacaktır. Çekirgenin azgın ve tatmin olmayan bir iştahı vardı ve yeşilliğe bayılırdı. Bu yüzden önündeki her şeyi yerdi. İsrail'in başına gelen belaların çoğu çekirgeler aracılığıyla gelmişti ama Tanrı şimdi çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim der. Bugün bile bir ulus Tanrı'yı reddederse Tanrı o ulusu cezalandırır. Dünyada baş gösteren pek çok eksikliğin nedeni de budur. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak diyor her şeye egemen Rab. Başka bir deyişle asmalar bol bol meyve vereceklerdi. Malaki 3. bölüm 12. ayette bütün uluslar ne mutlu size diyecekler çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. Böyle diyor her şeye egemen Rab. İsrail'in Tanrı ile olan ilişkisi olması gerektiği gibi iken dünyanın diğer uluslarına da bereket olmaktaydılar. Onları bütün uluslara bereket yapan şey Tanrı'ya karşı dürüst olmalarıydı. Zekeriya 8. bölüm 3. ayette şöyle okuruz. Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacak. Yeruşalim'e sadık kent, her şeye egemen Rabbin dağına kutsal dağ denecek. Bu ilerideki bir günden söz eder ama Tanrı o zaman onlar aracılığıyla diğer uluslara da bereket kaynağı olacağını söyledi. Şimdi İsrail Tanrı'ya hizmet edince diğer uluslara da bereket olacaktır. 13. ayette İsrail halkının Tanrı'ya söylediklerine karşılık olarak verdikleri 8. alaylı sözle karşılaşırız. Malaki 3. bölüm 13. ayet. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz der. Halk şöyle karşılık veriyor. Sana karşı bir şey söylediğimizi hatırlamıyoruz. Tanrı her cevabı kesin olarak verir. Malaki 3. bölüm 14. ayette şunu dediniz. Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye egemen Rabbin isteklerini yerine getirmek, onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Yahudi halkı diyor ki Tanrı'ya hizmet etmenin bir faydası yok. Bu boş bir uğraş. Bu onlar için boş bir uğraştı çünkü yürekleri başka yerdeydi. Ve yürekleri başka yerde olduğu için Tanrı onları bereketlemedi. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de onların hizmet etme şekillerinin bir faydası yoktur. Özellikle Batı dünyasındaki kiliseye giden bazı insanlar da var ki doğrusunu isterseniz pazar günleri gezmeye gitseler onlar için daha iyi olur. Kendileri kilisede ama yürekleri başka yerde. Kiliseye bazıları eleştirmek için gidiyor. Birisinin söylediği gibi bazıları giyilen elbiselere göz atmak, diğerleri de birazcık gözlerini kapatmak için kiliseye gidiyor. Hatta kilisenin kestirmeye uygun bir yer olduğunu düşünenler dahi var. Çünkü değerli dostum nerede olursanız olun eğer yüreğiniz başka yerdeyse, eğer Rabbi sevmiyorsanız onu övmek ve ona hizmet etmek ve tapınmak istemiyorsanız kiliseye gitmenizin bir anlamı olmayacaktır. Bugün tapınmamız harika ve olağanüstü bir düzeyde. İsa Mesih kuyunun başındaki kadına ne söyledi? Yuhanna 4. bölüm 21 ila 24. ayetler. İsa ona şöyle dedi. Kadın bana inan öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapınıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Rab İsa kadına içtenlikle tapınanların o dağda tapınmayacağı zamanın yaklaştığını söyledi. Ama inanın hala o dağda kanlı sunular sunuluyor. Yeruşalim Tanrı'ya tapınma yeri değildir. Orada sözde Hristiyanlığın her biçimini bulabilirsiniz ama çoğu Rab İsa'nın ve elçilerin öğretilerinden olabildiğince uzakta. Rab İsa sözlerine içtenlikle tapınanların Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınacağını söylemişti. Tanrı'nın sözünü seveceklerdi, ona hizmet etmek isteyeceklerdi. Tanrı'ya itaat en üst düzeyde olacaktı, ona tapınmak ve onu övmek isteyeceklerdi. Malaki'nin zamanındaki insanların Tanrı'ya tapınması boşunaydı. Ama sorun Tanrı'da değil, halktaydı. Yeşaya 58. bölüm 3. ayette diyorlar ki, oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, istediklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Gördüğünüz gibi Malaki'nin zamanında görülen sorunun aynısı Yeşaya'nın zamanında da vardı. Oruç tuttular ve benliklerini yendiler ve Tanrı bunun hakkında bir şey yapmadı. Yeşaya 58. bölüm 4. ayette orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız diyor Tanrı. Ve Yeşaya 58. bölüm 6, 7 ve 8. ayetlerde gerçek tapınmanın tanımı da bizlere veriliyor. Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz ışığınız tan gibi ağaracak. Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek. Rabbin yüceliği artçınız olacak der. Yaşaya Tanrı'ya tapınmak için geldiğinizde bunu destekleyecek bir yaşamınız olduğundan emin olun der. Bu önemlidir. Tanrı söylediklerinizi destekleyen bir yaşam biçiminiz olmasını ister. Burada eski antlaşmanın gerçek tapınma hakkında verdiği tanım görülmektedir. Eğer yürek Tanrı'nın önünde doğru değilse, ritüellerin yani dinsel ayinlerin, ibadet şekillerinin hiçbir değeri de yoktur. Malaki 3. bölüm 15. ayette, şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor. Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor denir. Tanrı'yı ayartmaya çalışabileceklerini ve bunun yanlarına kâr kalacağını düşünüyorlardı. Ama aynen Habakuk'un da kendi zamanında gördüğü gibi Tanrı ulusun hayatında aktifti ve onları yargılayacaktı. İnanıyorum ki kulise bakıp Tanrı'nın dönen tekerleklerini görsek Tanrı'ya merhamet etmesi için dua ederiz. Tanrı hareket halindedir ama biz bunu fark etmiyor gibi yaşıyoruz. Malaki 3. bölüm 16. ayette bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı denir. Başka bir deyişle Hala Tanrı'yı seven ve bir araya gelen ufak bir grup vardı ve bu insanlar Tanrı'dan korkuyorlardı. Birbirleriyle konuşuyor ve paydaşlıkta bulunuyorlardı. Rab dediklerini dinledi ve işitti. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı deniliyor. Kutsal kitabın her yerinde Tanrı'nın kayıt tuttuğu fikri bulunur. Ben yukarıda Tanrı'nın içine yazdığı bir defter olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Tanrı unutmaz ve öyle bir kitaba da ihtiyacı yoktur. Yazılan kitap konusu Vahiy kitabında da geçer ve 3. bölümde o kitaptan bir isim silineceğini öğreniyoruz. Vahiy 3. bölüm 4 ve 5. ayetler. Ama sarkta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım der. Bunlar olabildiğince güçlü sözlerdir ve doğrusunu söylemek gerekirse Vahiy kitabındaki anlaması en güç kısımlardan birini oluşturur. Tanrı'nın cennette bir sürü defter tuttuğunu sanmıyorum ama Tanrı bu tür örnekleri sizin ve benim söylediklerini anlayabilmemiz için verir. Ayrıca Vahiy kitabının sonunda kaybolanlar beyaz tahtın önüne geldiklerinde kitapların açılacağı ve bunlardan birkaç tane olacağı da söylenir. Buna ek olarak kurtulanlar için de Vahiy'de 20. bölümde bir kitaptan söz edilir. Bu benim için okuldayken aldığım karne gibidir. Öğrenciyseniz karne alırsınız. Karne almak için yapmanız gereken tek şey okula kayıt olmaktır. Kuzunun yaşam kitabına Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ederek girerseniz bu bir daha silinmez. Bir karneniz olur. Kuzunun yaşam kitabındaysanız kayıtlısınızdır. Ve daha sonra not almaya başlarsınız. İncil çalışmasındaki performansınız yazılır. Bunun için size kaç veriliyor? Bugünlerde pekiye alıyor musunuz yoksa sınıfta kalmak üzere misiniz? Onun için yaşadığınız hayat nasıl? Onun için yaptığınız hizmet ne durumda? Tanrı bunların hepsine dikkat etmektedir ve bunlar kaydedilir. Bu yüzden Sart Kilisesi'ne isimlerin yaşam kitabından silineceği söylendiğinde bu söylediğinin hizmetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada hizmetten söz edilmektedir. Bu sözler yaptıkları hizmetle ilgilidir. Birçoğumuz karne alacağız ama bazıları Hristiyan yaşamında başarısız olacaklardır. Elçi Paulus Korintlere yazdığı mektubunda yaptığımız işlerin ateşle sınanacağını söyler. 1. Korintler 3. bölüm 11-15. ayetler. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisini kurtaracak ama ateşten geçmiş gibi olacaktır diyor. Rab'den korkup sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı dendi. Tanrı'nın bir kitaba ihtiyacı yok çünkü Tanrı her bilgiye sahiptir ve dünyanın en gelişmiş bilgisayar hafızasından daha güçlü hafıza ondadır. Bütün bilgiler onda. Cennette yangından çıkmış gibi kokan pek çok insan olacak. Ve doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten de yanan ateşten çıkarılan birer kömür parçaları olacak. Hiçbir şey yapmamışlardır ve karnelerinde de notları yazılmıştır. Tanrı'nın kitabından eski antlaşmanın başka bir yerinde daha söz edildiğini görmekteyiz. 56. mezmur 8. ayet çektiğim acıları kaydettin. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin. Bunlar defterinde yazılı değil mi? Denir. Mezmur yazarı çektiğim acıları kaydettin der. Rab şimdiye kadar nelerden geçtiğini bilir. Belki komşularınız, topluluğunuzdakiler ve pastörünüz dahi bunları bilmez ama Tanrı bilir. Karanlık onun için ışıktır. Nereye gittiğinizi ve ne yaptığınızı bilmektedir. Gözyaşlarımı tulumunda biriktirdin diyor mezmur yazarı. Hayatlarımızı kaydeden bir kitap var dostum. Bunu her zaman bize göstereceği bir film olarak hayal ediyorum. Hayatımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar tamamıyla göreceğiz. Her şey orada olacak. Gösterilen şey vaizin cenazenizde ne kadar harika olduğunuz ve ne kadar iyi bir topluluk üyesi olduğunuz hakkında söylediği sözler olmayacak. Tanrı hayatınızı olduğu gibi gösterecek. Sizi bilmem ama ben kendi hayatımı görmeyi pek istemem. Ama sanıyorum bir gün bununla yüzleşmemiz gerekecek. Malaki 3. bölüm 17. ayette her şeye egemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaklar diyor. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. Tanrı ne kadar güzel sözleri kullanır. Tanrı mücevherlerini ortaya çıkartacaktır ve kilise orada olacak. Kilise çok değerli bir incidir. İsrail incilere hiç fazla değer vermedi. Yahudi olmayanlar ise daha fazla değer veriyor. Ve büyük değeri olan inci onun kendi değerli kanıyla satın alınan inanlar topluluğudur. Tanrı mücevherlerini ortaya çıkartacak ve bunlardan da çokça olacaktır. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim diyor. Bu ayet bu sıradaki arda kalan imanlardan da söz eder. Malaki 3. bölüm 18. ayette o zaman siz doğru kişiyle kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz der. Malaki'nin zamanında ve çağın sonundaki gibi bir zamanda yaşıyoruz. Doğru olanla olmayanı birbirinden ayırt etmek gerçekten zor. Ancak İsa Tanrı'nın belirlediği günde geri döndüğünde kimin gerçek ve kimin sahte imanlı olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkacak ve görülecektir. Malaki 4. bölümde Rabbin günü ve doğruluk güneşiyle ilgili peygamberlik bulunmaktadır. İbranice İncil'de Malaki kitabı 4 bölüm değildir. 4. bölüm 3. bölümün sonunda yer almaktadır ancak İngilizce ve Türkçe çevirilerde bu 6 kısa ayet ayrı bir bölüm oluşturur. 4. bölümde Rabbin günü ve bunu getiren doğruluk güneşiyle ilgili peygamberliği görürüz. İlk ayet büyük sıkıntı zamanının canlı bir anlatımıdır. Malaki 4. bölüm 1. ayet. Her şeye egemen Rab diyor ki, işte o gün geliyor. Fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak. O gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök ne dal bırakacak. Yani yanıp kül olacaklar. Vahiy kitabında bir güçlü darbe ile dünyanın nüfusunun 1/4'ünün silineceğini vahiy 6. bölüm 8. ayette o gün için okuruz. O gün hepsi yanacak, onlarda ne kök ne dal bırakılacak diyor. Bunun ölümün inanlı olmayan için her şeyin sonunu getirdiğini ve kurtulmamış kişi için ölümün yok olma olduğunu söyleyen öğretiyle ilgisi bulunmaz. Kutsal kitap bunu öğretmemektedir. Kutsal kitap ister kayıp ister kurtulmuş olan vücudunuzun mezara gittiğini öğretir. Canınız ya da ruhunuz sonsuzluğa ya cennete ya cehenneme gider dostlarım. Bu ayet kurtulmamış olanların büyük sıkıntı zamanında yargılanacağını ve yeryüzünden silineceklerini öğretmektedir. Malaki 4. bölüm 2. ayette ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız der. Eski antlaşmadaki doğruluk güneşi İncil'de parlak sabah yıldızıyla aynı kişidir. Ancak İncil'de Mesih'e hiçbir zaman doğruluk güneşi denilmez ve eski antlaşmada da hiçbir zaman parlak sabah yıldızı denilmemektedir. Birazdan bu ayete biraz daha dikkatli bakıp bunun nedenini de göreceğiz. Malaki 4. bölüm 3. ayette kötüleri ezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün ayağınızın altında kül olacaklar. Böyle diyor her şeye egemen Rab diye yazar. Rab bu dünyaya egemenliğini kurmak için geldiğinde kötüler ezileceklerdir. Onları seramikten bir tabak gibi parçalara ayıracak Tanrı. Kutsal kitabın kullandığı dil budur. Hoşunuza gitmiyorsa da elimden bu noktada bir şey gelmiyor. Malaki 4. bölüm 4. ayette kulun Musa'nın yasasını bütün İsrail'e iletmesi için Horeb Dağı'nda ona verdiğim kuralları, ilkeleri anımsayın der. Malaki'nin bu peygamberliğinden sonra İsrail cennetin göğe alınacağı bir döneme girecek. Tanrı artık yayında olacaktır. 400 yıl sonra başka bir Zekeriya belirecek ve Cebrail ona gelip Vaftizci Yahya'nın doğuşunu bildirdiği zaman tapınakta Luka 1. bölüm 5 ila 25. ayetlerde de gördüğümüz gibi hizmet ediyor olacaktır. 400 yıllık sessizlik işte o zaman bozulur. Bu arada İsrail Musa'nın yasasını hatırlamalıdır. Musa'nın yasası onların hayatı, onlar için Tanrı sözü olacak. Onlar Musa'nın yasa sistemi altında yaşayacaklardır. Malaki 4. bölüm 5. ayette Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim der. Vahiy kitabı son günlerde belirilecek olan iki tanıktan söz eder vahiy 11. bölüm 3 ila 12. ayetler arasında. İkinci tanığın kim olacağını bilmiyorum ama bir tanesinin İlyas olacağından neredeyse eminim. Dindar Yahudilerin evinde fısıh yemeğinde masaya kimsenin oturmadığı bir sandalye koyulur. Bu gelecek olan İlyas içindir. Vaftizci Yahya ortaya çıktığında Yahudiler onu İlyas sandılar. Ama Vaftizci Yahya kelimenin hiçbir anlamıyla İlyas değildir. Kutsal yazılar Yahya'nın İlyas olabileceğini yazar ama bu da değildir ve önemli olan da budur. Eğer Mesih egemenliğini kurmuş olsaydı Yahya İlyas olurdu. Peki bu nasıl olabilir? Bunun cevabını gerçekten veremeyiz. Bizim için bu bir sırdır. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim diyor. Vaftizci Yahya bu peygamberliği gerçekleştirmedi çünkü o dünyanın kurtarıcısı olan Mesih'i bildirmekteydi. Bu Rabbin geleceği korkunç günü bildirmekten biraz farklıdır. Malaki 4. bölüm 6. ayette ise o babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim der. Eski antlaşmanın son sözü lanettir. Lanet Adem ve Havva Adem bahçesindeyken ve Tanrı'ya itaatsizlik ettiklerinde geldi. O zaman Tanrı toprağın lanetleneceğini ve lanetin üstlerinde kalacağını söyledi. Lanet günahtır ve Rab dünyaya ikinci kez gelene kadar da ortadan kalkmayacaktır. Bugün hala insan ailesiyle birliktedir. Bunu görmek için tek yapmanız gereken etrafa bakmak olacaktır. İster sebze, ister çiçek, ister ağaç olsun, her ekmeye çalıştığınız şeyi yiyip mahveden sümüklü böceklerin, böceklerin ya da başka yok edici varlıkların olmadığı bir yerde yaşıyorsanız, yeni milenyuma yani bin yıllık egemenliğe girdiniz demektir. Ve yine hiç günahı olmayan bir toplumda yaşıyorsanız yine milenyuma girdiğinizi söyleyebilirim. Ama ben günümüzde etrafımıza baktığımda lanetin hala insanlığın ve yeryüzünde var olduğunu görebileceğimiz düşüncesini taşıyorum. İkinci ayetin altının çizilmesi gerektiğini inanıyorum bu bölümde. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak diyor. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız. Eski antlaşma sadece bir lanetle sonlanmaz. Güneş batmış olsa da etraf çok karanlık olsa da yeni bir günün geleceği umuduyla sonlanmaktadır. Bizler şimdi günahın gecesinde yaşıyoruz ve dünya karanlık. Bugün en karanlık zamandaymışız gibi geliyor ama doğruluk güneşinin doğacağı ve küçük dünyanın üstüne ruhsal ışık düşeceği zaman yaklaşmaktadır. Doğruluk güneşi Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Başka deyişle doğruluk güneşi İsa Mesih'in ta kendisidir. Vahiy kitabını sonlandıran ayetleri dinleyelim. Vahiy 22. bölüm 16. ayet. Ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim. Davut'un kökü ve soyu bu dünyayı yönetecek kral olduğu anlamına gelir ama aynı zamanda da parlak sabah yıldızıdır ki bunun yeni bir şey olduğunu da söylemek isterim. İnsanlığın her zaman göklere ilgi göstermesi ilginç. Bizim bildiğimiz astronominin kökleri batıl inançlarla dolu olan astrolojideydi. Siz bunlar çok eskiden karanlık çağlarda insanların batıl inançlarının olduğu zamanlardaydı ama günümüzde bizler gelişmiş insanlarız diyebilirsiniz. Günümüzde insanlar gök cisimlerini gözlemlemektedir. İlk önceleri göklerin güzelliğini duydukları merak yüzünden çıplak gözle bunu yaptılar. Sonra mekanik bazı cihazlar yapıldı ve günümüzde bilim adamları gökleri şimdiye kadar yapmış olduklarından çok daha büyük bir çapta incelemektedir. Kutsal kitap insanların dikkatini tekrar ve tekrar göklere çevirir. 8. mezmurda seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu göz önüne alasın? İnsan soyu ne ki ona ilgi duyasın der. Bu sorunun yanıtı gök bilimcinin insan olduğudur. Bütün bunları görüp Tanrı'ya şükran ve övgü verebilecek olan insandır. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbe ellerinin eserini duyurmaktadır Tanrı'nın.

0: iyiler daha kazanamamışlardır. Tanrı göklere bakın, göreceklerinizi kaçırmayın der. Görmeniz önemlidir dostlarım. Ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağlar gibi sıçrayacaksınız der. Bu güneşin doğacağına dair bir vaattir. Dünyanın güneşin doğuşunu beklediğini söyleyen bir şarkı var ama kilise yani inanlılar topluluğu başka bir şeyi bekler. Eski antlaşma bekleyiştir. Bir bakıma tek başına durursa dünyanın en hayal kırıklığına uğratıcı kitabı olabilir. Ama göklere işaret eder ve doğruluk güneşi olan Rab İsa Mesih'ten söz eder. Bu onun için iyi bir benzetmedir çünkü o yeni bir gün getirmek ve insanlığın günahının gecesini sona getirmek için gelir. Rab'bin günü geliyor ve egemenliği yeryüzünde kurulacaktır. Eski antlaşma boyunca Tanrı'ya güneş denir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 20. Bölüm. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor.
1: Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim için hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: 21. Bölüm. Yeruşalim'e yolculuk.
1: Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik. Onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, Kutsal Ruh şöyle diyor. Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler. Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardı. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Paulus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustu. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
0: Paulus Yeruşalim'de.
1: Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, "Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur," dediler. "Ne var ki, duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Paulus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
0: Paulus tutuklanıyor.
1: 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Paulus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. "Ey İsrailliler, yardım edin!" diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Paulus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Paulus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Paulus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Paulus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Paulus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Paulus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra "Kimdir bu adam, ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Paulus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Paulus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.
0: Paulus kendini savunuyor.
1: Kaleden içeri girmek üzereyken Paulus komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Paulus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim, halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Paulus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
0: 22. bölüm.
1: "Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Paulus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Paulus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum. Ve burada Yeruşalem'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. "E efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım." dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git." dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek. Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün." dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Haydi ne bekliyorsun? Kalk, onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab dedim. Benim havradan havraya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.
0: Roma vatandaşı Pavlus.
1: Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya "Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?" dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. "Ne yapıyorsun?" dedi. "Bu adam Roma vatandaşıymış." Komutan Pavlus'un yanına geldi. "Söyle bakayım, sen Romalı mısın?" diye sordu. Pavlus da "Evet." dedi. Komutan "Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim." diye karşılık verdi. Pavlus "Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım." dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
0: Pavlus yüksek kurulun önünde.
1: Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
0: 23. Bölüm.
1: Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, "Kardeşler," dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Pavlus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştı. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz." diye bağırdılar. "Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş? Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalem'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir.
0: Pavlus'u öldürme girişimleri.
1: Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var." dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış." dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler." dedi. Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar. Komutan bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
0: Pavlus Sezariye'ye yollanıyor.
1: Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. Akşam saat 9'da Sezariye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın. Sonra şöyle bir mektup yazdı. Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdu. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezariye'ye varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
0: 24. Bölüm. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
1: Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezariye'ye gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. Ey erdemli Felix dedi. Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdi. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya ilinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. Şimdilik gidebilirsin dedi. Fırsat bulunca seni yine çağırtırım. Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Evet sevgili dostlar, bir hafta aradan sonra sizlerle olmak bizleri sevindiriyor.
1: Selam, Bir Umut Kadınları programına daha hoş geldiniz. Ben Serap.
0: Ve ben de Semire. Sizler için bilgi ve esin kaynağı olacak dop dolu bir program hazırladık. Başlamadan sizlere bizlerle hikaye ve görüşlerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup aracılığıyla da ulaşmak isterseniz posta kutusu 5 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

0: Bu programı yapmaktaki amaçlarımızdan birisi, yaşamın zorlukları karşısında size yardımcı olacağını umduğumuz bilgiler vermek ve sizleri teşvik etmektir. Ama şu da bir gerçek ki, dünyamızın bugünkü koşulları içinde yaşam gittikçe zorlaşıyor ve bazen insanlar yaşamın baskısı altında kendilerini çıkış yolları arıyorlar. Ve tabii ki her zaman doğru yöntemlerle bu zorlukları ele aldıklarını da söylemek zor.
1: Bugün sorunlar karşısında insanların yöneldiği zararlı bir maddeden, yani alkol bağımlılığından söz etmek istiyoruz. İçki, alkol, sarhoşluk adına ne derseniz deyin, hepsi aynı kapıya çıkar. Kişinin yaşamın zorluklarından kaçmak için aşırı alkol tüketmesi ve yaşamının kontrolünü kaybetmesi konusunu ele alacak ve sizlerle alkolizm hakkında ve alkolizm denen bağımlılığa sapmadan yüreğimizin ihtiyaçlarını nasıl tatmin edebiliriz, bu konuyu ele almak istiyoruz.
0: Yaşam zor. Gerçekten çok zor olabilir. Her birimiz zorluklar karşısında farklı biçimde davranır, farklı tepkiler veririz. Bazılarımız kaygılanır, bazılarımız diğerlerinden daha çok ağlar. Bazılarımız da gerçeklikten kaçmak için uyumayı tercih edebilir. Bazılarımız ise yaşamın içinden çıkılmaz gibi görünen bu zorluklar karşısında yüce yaratıcıya, yani Tanrı'ya yönelip sorunlarımızı onunla paylaşmayı deneriz.
1: Yaşamın meydan okumaları, zorlukları, sıkıntıları, acılar, türlü felaketlerin karşısında dünyanın her yerinde bazı insanları alkole yönelten temel unsur nedir? Araştırmalar, insanların günlük yaşamlarının zorlaşması sonucunda içkiye yöneldiklerini işaret ediyor. Yani koşullar olumsuzlaşana dek genellikle alkol alışkanlığı edinmiyorlar. Yalnızlık, üzüntü, stres, uykusuzluk, sorunlu ilişkiler, sinirlilik, özdeğer eksikliği, cinsel ve fiziksel istismar ve depresyon alkol bağımlılığına katkıda bulunan etkenler. Bunun yanı sıra alkolik anne baba ve kabul görmek için kişiyi içkiye yönelten toplum baskısından da söz edilebilir. Toplumsal etkenlere rağmen çoğu kişinin tek başına içtiği saptanmıştır. Alkol bağımlılığı zaman içinde gelişir ve denetlenemez hale gelir. Yani zamanla alkole direnç kazanan birey sarhoş olmak için daha fazla içmeye başlar. Sonra hafıza kayıpları başlar. Bağımlılık tam olarak gelişir ve kişinin içkiyi bırakması daha da zorlaşır.
0: İçkinin bedenimize verdiği zararlara bakacak olursak, ilk olarak kalbe zarar verdiğini biliyoruz. Evet, alkol kalp ve cilt damarlarını genişletir, kalbin çalışma hızını arttırır, kan dolaşım düzenini bozar, damarların sertleşmesine, tansiyonun artmasına, felç ve ani ölümlere sebep olur. İçkinin bir de karaciğere zararı vardır. Karaciğer hücrelerinde yağlanma meydana gelmesine, siroz hastalığına sebep olur ve karaciğer büyür. Karaciğerin vazifesi dışarıdan gelecek zararlı maddeleri zararsız hale getirmektir. Karaciğer içkiyi zararsız hale getirmek için çalışırken fazla yorulur. Vazifesini tam yapamaz olur. Birçok zararlı maddenin vücuda girmesine ve çeşitli hastalıklara sebep olur. İçkinin böbreklere de zararı var. Alkollü içkinin hangi çeşidi olursa olsun böbrekleri bozar. Zamanla iş göremez hale getirir. İdrar bolluğu veren bira böbrekleri temizlemez, bilakis yorar. İçki, böbrek iltihaplarına, idrarda şeker ve cerrahat gibi anormal cisimlerin meydana gelmesine yol açar. Bir de içki mide ve bağırsaklara zarar verir. İçki, mide iç zarında yanma hissi meydana getirir. Mideyi bozar, ağrı yapar. Mide hastalıklarından olan gastrit ve ülsere sebep olur. Hazımsızlık dolayısıyla iştahsızlığa sebep olur. Bağırsak ishallerine, iltihaplarına ve çalışma düzeninin bozulmasına sebep olur. İçkinin aklı zararları da varmış. Evet, içki akıl ve hafızayı zaafa uğratır. Kıskançlıklar ve unutkanlık meydana getirir. İrade kuvvetini azaltır, ne yaptığını, ne söylediğini bilmez bir hale getirir. İçki beyni uyuşturur, yürümekte zorluk çekilir. Kol ve bacak çekilmelerine, yüz ifadesinde bozukluklara sebebiyet verir. İnsan irade ve dengesini kaybeder. Ve son olarak sinir sistemimize zarar verir. Sinirler alkole karşı hassastır. Sinir hücreleri zedelenir. El titremeleri, tikler, felçlerden tutun bütün ani ölümlere varıncaya kadar nice felaketlere sebebiyet verir. Heyecan, telaş, korku, sinir buhranları ve kıskançlık, çeşitli ruhi bozukluklar içkinin meydana getirdiği normal hallerdendir.
1: Ne kadar kötü, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Aslında sağlığımızı çoğu zaman önemsemiyoruz ama gerçekten sağlığımız her şeyden daha önemli ve dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki ortamı olur, bir bardak içeriz, sorun değil, ama bunu dikkat etmezsek alışkanlık haline gelebiliyor. Gençlerimiz özellikle mesela böyle şeylere daha yatkın olabiliyor. Onlar için de gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sen bunları söylerken ayrıca gerçekten vücudumuza içkinin zararı olduğu gibi içki topluma da zarar veriyor aslında. Ve bunları söyleyecek, bunları araştıracak ve paylaşacak olursak içki çalışma gücümüzü de azaltır. Böylece kazancımız az olur. Önemli ölçüde iş gücü kaybına, günlük yaşamın düzeninin bozulmasına, ahlakın ve manevi değerlerin yok olmasına da sebep olur. Çünkü içki içen insan, yani alkol bağımlılığı bireyleri etkilediği gibi geniş ölçekte toplumları da doğrudan etkiler ve sonuçları yıkıcı olur. Bugün birçok içki kullanan insanların kendilerini kontrol etmekte zorlandıklarını, eşlerine, çocuklarına şiddet uyguladığını gayet net bir şekilde görebiliyoruz. Toplumsal bir zararı da var. Sadece bedensel bir zarar değil içkinin aslında bize verdiği zarar. Bunun için gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Tarih bunun misalleriyle doludur. Ahlaken çökmüş, çalışmayı terk edip zevk ve sefaya dalan nice milletler ve medeniyetler bu halleri yüzünden gün gelmiş, tarihten silinip gitmişlerdir. Alkol ülkede nizam ve asayişi bozar. Çeşitli kavgalara, anlaşmazlıklara, cinayetlere bile dediğim gibi sebep olur. İtimat ve emniyeti yok eder. Bunun için karşılıklı yardım ve iş görmeyi önler. Hatta haberlerde izlediğimiz zaman görüyoruz değil mi? İçkili araba kullanıp kaza yapanlar, gereksiz yere ölen insanlar, başkalarına çarpanlar. Yani sadece kendimize değil zararımız. Topluma, diğer insanlara, ailelerimize ve sevdiklerimize bile zarar verebiliyoruz. Gördüğümüz gibi alkol bağımlılığında hiç kimse kazanmaz. Sorunlar da hallolmaz. Daha kötü olansa dünyamızda gittikçe daha da fazla sayıda bireyin günlük sorunlar karşısında alkole yönelmesidir. Alkolün bir çözüm olmadığını anlamamız çok önemlidir. Eğer alkol almıyorsak sakın başlamayalım. Aksi takdirde hem sağlığımıza zarar verecek hem de pahalı bir maddeye bağımlı olacağız. Eğer alkol tüketmeye başladıysanız bırakması zor ama çabanızı gerçekten değer. Bundan sadece kendinizi değil, aileniz ve dostlarınızı da yarar sağlayacaktır. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik arası verelim. Aradan sonra Umut Kadınları programı kaldığı yerden devam edecek. Kulağınız bizde olsun.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınları programını dinlemektesiniz. Bugün sizlerle birlikte alkol bağımlılığı konusunu ele aldık. Erkeklerin ve kadınların üzerindeki etkisine ve insanların neden alkole başladıklarına programımızın başında değindik. Programımızın ikinci bölümünde ise sorunlarımızın çözümlerini alkolde aramak ve unutmak yerine ne yapmamız gerektiğini biraz değinmek istiyoruz. İçki içenlerin çoğu fazla içtiğini kabul etmez. Alkol bağımlılığının yaşamlarını kontrol ettiğini fark etmezler. Bireyin alkol alışkanlığından kurtulma yolunda atacağı en büyük adım bu sorunu olduğunu kabul etmesidir. Şimdi kendi kendimize şu birkaç soruyu soralım ve bu sorulara nasıl cevaplar verdiğimize bakalım.
1: Alkol kullanımını bırakmaya çalıştık ama yapamadık mı? Ailemiz ve dostlarımız içki alışkanlığımızı kontrol etmemiz gerektiği hakkında sürekli konuşuyor mu? Endişeden kurtulmak için içkiye yöneldiğiniz oldu mu? Alkolden kaynaklanan sağlık sorunlarınız mı var? Alkol kullandıktan sonraki davranışlarımız evdekilerin huzurunu kaçırıyor mu? Alkol yüzünden sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ihmal ediyor muyuz? Alkol kullanımından kaynaklı olarak okula, işe gitmemezlik yapıyor muyuz? Alkol kullandığımız günleri ve zamanları hatırlayamaz oluyor muyuz? Alkol almasam, kullanmasam yaşamım daha iyi olurdu diye hiç düşündük mü?
0: Bir sorunu olduğunu ancak kişinin kendisi anlayabilir. Sorunun çözümü ise alkol kullanımını tümüyle bırakmaktır. Bu süreçte doktora gitmek yararlı olacak. Doktorun bu kişinin sağlığını gözlem altında tutması açısından büyük yararı ve faydası olacaktır.
1: Eğer içki içmekle ilgili problemimiz varsa bu sorunu tek başımıza çözmeye kalkışmamalıyız. Durumumuzu ailemizden ya da dostlarımızdan güvenilir birine anlatmalı, doktora gitmeli ve tedavi süresinin uzun olabileceğini bilerek kararlı olmalıyız. Zaman zaman başarısız olsak da bu mücadeleden vazgeçmeyelim. Tekrar ayağa kalkıp tekrar başlayalım. Hatırlayın, çocuklarımız oynarken düşüp bir yerlerini yaraladıkları olmuştur değil mi? Korunma ve teselli için hemen de bize koşarlar. Küçüklerimizin bize ihtiyaç duyması ne kadar güzel bir duygudur. Düşüp bir yerini yaraladıklarında yanımıza gelirler. Onların yaralarını temizleriz ve onları sevgiyle kucaklarız. Gözyaşlarını siler, rahatlatırız. Tekrar arkadaşlarının yanına gitmeden önce onlara sımsıkı sarılır, sevgimizi gösteririz.
0: Kızımın küçüklüğünü hatırlıyorum. Çok enerjik bir çocuktu. Bir dakika yerinde duramazdı. Ki hala öyle. Daima bir şeyler yapmak istiyor. Ya evin içinde koşuştururdu ya da abisiyle oynardı. Bir gün yokuş aşağı koşarken ayağı takıldı ve dizi yarıldı. İlk tepkisini çok iyi hatırlıyorum. Gözyaşları içinde eve gelip bize doğru koşmaya başladı. Zira acısını yatıştırmak için anne babasının ilgisine ve tesellisine ihtiyacı vardı. En güvendiği kişiler olan annesinden ve babasından her şeyin yoluna gireceğini duymak istiyordu. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Yetişkin olan kızının ağlayarak ona geldiğini anlattı. Kızı eşiyle anlaşmazlık yaşamış ve kırıcı sözler söylenmiş. Arkadaşım kızını kucağına almadı. Zira o artık bunun için çok büyüktü. Ama onun gözyaşlarını sildi ve sevgiyle kucakladı. Annesi kızına ihtiyacı olduğu anda en harika armağanı vermişti. Onun acısına ortak olmuştu. Kızının sorunlarını gideremiyordu ama annesi sevgisiyle, şefkatiyle onu teselli edip ona güç veriyordu. Bu anlattıklarım kaç yaşında olursak olalım çok önemli bir ihtiyacımızı ortaya koyar. Hepimiz acılı ve sıkıntılı anlarımızda teselli edilmek isteriz.
1: Bazen bizi üzen aileden ya da arkadaşlardan biriyle edilen küçük bir münakaşa gibi önemsiz bir şeydir. Bazen de evliliğin sona ermesi, işten çıkma ve yakınlarından birini kaybetmenin sonucunda derinden yaralanırız. Durumlar değişebilir ama acı çekerken teselliye duyulan temel ihtiyacımız asla değişmez.
0: Semire, istersen şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir müzik arasından sonra tekrar beraberiz. Bugün sizlerle alkol konusuna değindik ve özellikle insanların neden alkole yöneldiği ve ayrıca alkolün birey üzerindeki olumsuz etkilerine de değindik. İnsanların alkole başvurmalarının bir nedeninin de içinde bulundukları ve çözemedikleri sorunları olduğunu gördük. Alkolün çözüm olmayacağını, sorunlar olduğunda alkolün çözüm getirmeyip sadece bize ve etrafımıza zarar verdiğini asla unutmamalıyız.
1: Siz belki de hiç kimse benimle ilgilenmiyor, acı çekerken bana yardım edecek kimsem yok, Tanrı niçin benimle ilgilensin ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Tanrı kendi sözünde hepimizin onun eseri olduğumuzu bildirir. Bizi yaratan odur ve o her zaman iyiliğimizi ister.
0: Hatalarımızı, zayıflıklarımızı, kusurlarımızı ve başarısızlıklarımızı ona itiraf edip ondan yardım istersek, yüklerimizi, sorunlarımızı, içinde bulunduğumuz sıkıntıları ona getirir ve ondan esenliğini dilersek, bizden asla yüz çevirmeyecektir. O, kederli gözyaşlarımızı siler. O, bir başkası tarafından incitildiğimizde de gözyaşlarımızı siler. O, bunu yapmak için isteklidir. Çünkü o bizi önemser.
1: Anneler bebeklerinin ağlama sesinden bir ihtiyacı ya da bir sorunu olduğunu hemen anlar. Tanrı da aynı şekilde ağlayışımızı, ona seslenişimizi duyar ve acımızı anlar. O, gözyaşlarımızı silmek için her zaman istekli ve hazırdır. Ama bizim bunu ondan istememiz gerekir. Yüreğimizi ona açmamız ve ondan dilememiz gerekir. Kendisine yaklaşmamızı bekler.
0: Unutmayalım ki sevgili dinleyiciler, her şeye egemen olan Tanrımız, Yaratıcımız, içinde bulunduğumuz bütün zorlukların üstesinden gelmemiz, acılardan özgür olmamız için bize yardım edecektir. O kutsal yazılarda bize bunu vaat etmiştir. Matta 6. bölüm 25. ayetten başlayarak şöyle yazılmıştır. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kırzambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Kutsal yazılarda bu ve buna benzer Rabbe güvenmemiz ve ona ümit bağlamamız konusunda birçok teşvik edici sözler bulunmaktadır.
1: Yine bir başka ayette, dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır diye yazılmıştır.
0: Bir Umut Kadınları programının daha sonuna geldik. Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Programımızı kapatırken bizlerle hikayelerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz e-posta adresimizi ve mektup adresimizi vermek istiyorum. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com.
1: umutkadınları@hotmail.com. Mektup adresimiz posta kutusu 5, 34350 İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
0: Bir başka Umut Kadınları'nda
1: görüşünceye dek
0: şimdilik
1: esen kalın,
0: hoşça kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? Yanlış şeye iman etme faciası. İman yarışını koşarken piste hiç çıkmamış olanları unutmak kolaydır. Milyonlarca insan pistin nerede olduğunu bilmez. Bizi dinlemeye devam edin. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Şimdi onun Kazanmak İçin Koşmak adlı öğretişini dinleyeceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğimizden nasıl emin oluruz adlı öğretiş dizisine devam edeceğiz. İnsanların cennete gitmek için başvurdukları bazı yolları sizlere açıklayacak olan Yanlış Şeye İman Etme Faciası adlı mesajı bugün bitiriyoruz.
2: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun? İnsanların cennete gitmek için başvurdukları bazı yolları sizlere açıklayacak olan Yanlış Şeye İman Etme Faciası adlı mesajı bugün bitiriyoruz. Ana hatlarıyla açıkladığım 3 yöntemle ilgili sorun, 17 ya da 20 kadını öldürdüğü için idam edilen bir Ted Bundy'ye umut vaat edememesidir. Onunla aynı hücrede olsaydım, idamından önce bu 3 yoldan hiçbiri işe yaramazdı. Bundan daha fazlasına ihtiyacım var. Hadi, şimdi başladığımız metne geri dönelim. Göklerin egemenliğine giremeyecekleri için şokta olan bu insanlara bir kez daha bakalım. O gün birçokları bana diyecek ki, ''Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Bunlar mistiklerdir, Tanrı'yı ruhlarında bulmuşlardır. Onlar gerçekten Tanrı'yla yürüyen ve Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu bilen özel insanlardır. Ve hatta peygamberlik armağanına sahip olduklarına inandıkları için bunu sana söyleyeceklerdir. Ben böyle insanlarla tanıştım ve bazı durumlarda karşılarına geçip armağanının Tanrı'dan olduğuna hiç inanmıyorum, başka bir yerden geliyor dedim. Ya Rab, Ya Rab, biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Peki bu insanlar bunları nasıl yapabildi diye sorabilirsin. Bunun yalnızca 3 açıklaması var. Bunlardan birini seçmek zorundayız. Birincisi, bu armağanlara hiç sahip olmadıklarını söylemektir. Sahip olduklarını düşündüler ya da sahip olmadıklarını biliyorlardı ve insanları dolandırıyorlardı. Ama Mesih'in huzurunda durup onu kandırmaya çalışacaklarını sanmıyorum. Cinleri kovduklarına içtenlikle inandılar sanırım. Belki de kovmuşlardır. Bu birinci olasılıktır. İkinci olasılık, bunları Tanrı'nın, yani gerçek Tanrı'nın verdiği güçle yaptılar. Bu mümkün görünmüyor. Çünkü İsa, siz kötülük yapanlarsınız dedi. Diğer bir olasılık da bütün bu mucizeleri şeytanın gücüyle İsa'nın adını kullanarak yaptıklarıdır. Peki cinleri nasıl kovdular? Şeytan şeytanı kovamaz ki diyebilirsin. Şeytan daha fazla insanı kandırmak, toplantılarına daha fazla insanın gelmesini sağlamak, söylemek istediklerini daha fazla insanın duymasına yardımcı olmak için cinlerle işbirliği yaparak gitmiş gibi davranmış olabilir. Bu süre içinde de Mesih'in adını kullanarak ona Rab demiş olabilirler. Her şeyi bilen, gözlerinin içine bakan ve ruhlarının derinliklerini bilen yargıcın huzuruna çıkarlar ve Tanrı onlara siz kötülük yapanlarsınız der. Düşünebiliyor musun? Bu metin beni şaşırttı çünkü birçok kişiye şu soruyu yönelttim. Bugün ölseydin ve Tanrı sana seni neden cennetime alayım diye sorsaydı ne derdin? İyi işlerden, Lent orucu sırasında patates cipsini bırakmaya ve kiliseye bağış yapmaya kadar birçok cevap aldım. Bir kadın, kermesten 32 bin lira kazandım ve hepsini kiliseye verdim dedi. Cevabı buydu. Hiç kimsenin böyle muhteşem şeyler söylediğini duymadım. Uçağa bindiğimde hiçbir zaman Mesih'in adıyla cinler kovdum, Mesih'in adıyla harikalar yaptım diyen birini duymadım. Bu insanlar yaptıklarını söylediklerinden çok daha azını yaptıklarını söyler. Yine de bu hayran oldukları mucizelere rağmen İsa, siz kötülük yapıyorsunuz, sizi hiç tanımadım, uzak durun benden dedi. Ne büyük bir şok. Çeşitli anketler yapan George Barna'nın bize Amerikalıların %99'unun Bu sence de tipik Amerika değil mi? Cennete gidecek kadar iyi olduklarına inandıklarını bize söyler. Bunu bize Barna söylüyor. Cennete gidemeyecek kadar kötü olduğunu düşünen birini bulamazsın. Belki İsa yanılıyordu. Belki de yolun geniş olduğunu ve herkesin bulunduğu bir yaşama götürdüğünü söylemeliydi. Ama kapı küçük ve yıkıma götüren kapıyı bulmak için uğraşman gerek. Belki İsa yanılıyordu. Diğer olasılık, belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde ankete katılanların tamamı sağlam bir teolojik temele sahip olmayabilir. Bu da bir olasılık. Şimdi bak, buna inanan insanlar var ama bir kriz anında buna inanacaklarından kuşkuluyum. Ama bence bu insanlar hakikaten kandırılmışlardı. Burada gerçekten bir aldatmacı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hakikaten inandılar. Bazıları inanmayabilir ama bu insanlar kanmıştı. Referanslarımızı görmüyor musun? Yaptığımız mucizelere bak. Dindar oldukları, Tanrı ile aralarında gerçekten bir bağ olduğu için hayranlık duyulacak insanlar oldukları izlenimini veriyorlardı. Ama aslında kaybolmuşlardı. Peki dar yol nedir diye sorabilirsin. Bu öğretiş dizisini işte bu yüzden hazırladım. Bu dizide yer alan bir sonraki vaazımın adı Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir? Ondan sonraki vaazım Onsuz Yaşayamayacağımız Armağan ve diğeri ihtiyacımız olan Mucize. Burada olmanı ve arkadaşlarını da çağırmanı umuyorum. Çünkü dar yolun güzellik, görkem ve harikalarla dolu olduğunu göreceğiz. Ama seni merakta bırakamam, öyle değil mi? Asıl vaazı şimdi geçmeyeceğim. Bu yüzden sana nereye gideceğimiz konusunda biraz fikir vereyim. Bir gün İsa bir benzetme paylaştı. Dua etmek için iki kişi tapınağa gitti. Adamlardan biri, "Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim," dedi. "Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Tanrı'ya şükürler olsun. Ben de diğerleri gibi olmak isterdim ama sen bana iyi davrandın. Ben de iyiliğin için sana şükretmek için buraya geldim," diyerek sözlerine devam etti. Orada başka bir adam daha vardı. İsa onun da aynı tapınağa geldiğini söyledi. Adam bir vergi görevlisiydi ve dua ederken gözlerini göklere kaldıracak cesareti yoktu. Çünkü bir şekilde gözlerini kaldırırsa sanki Tanrı'nın yüzüne bakacakmış gibi hissediyordu. Kendi yüreğindekileri de Tanrı'nın kutsal olduğunu da biliyordu. Bu yüzden hiç bu şekilde dua etmedi. Sadece göğsünü döverek, "Tanrım, ben günahkara merhamet et," diyordu. İsa orada duran diğer adamdan çok daha günahkar olan vergi görevlisinin aklanmış olarak eve döndüğünü söyledi. Diğer adam aklanmamıştı. Vurgulamak istediğim noktayı kaçırma. Diğer adam yaptığı iyi işler için Tanrı'ya şükretse de bu iyi işleri yapması için gereken lütfu Tanrı verdiğinden Tanrı bu işleri kötülük olarak gördü ve onu sonsuza dek lanetledi. Bir gün insanların Tanrı'nın huzurunda "Aman Tanrım, ben Moody Kilisesi'nin bir üyesiydim," diyebileceğinin mümkün olduğunu biliyorsun değil mi? "Ah Tanrım, ben korodaydım. Ah Tanrım, ben pazar okulunda öğretmendim. Ah Tanrım, ben hiç kaçırmadım. Her pazar kiliseye gittim. Kutsal kitabımı her yıl baştan sona kadar okurum. Ah Tanrım." O zaman Tanrı da, "Yaptıklarının hepsi benim gözümde kötülüktü. Seni hiç tanımadım," diyecek. Kapı sonsuza dek kapanacak. İşte bu kadar. Bugün ne yapman gerekiyor arkadaşım? Kurtuluş sürecinde Tanrı'ya yardım edebileceğinle ilgili bütün düşüncelerinden kesin olarak vazgeçmelisin. Kendini kutsal bir Tanrı'nın huzurunda çaresiz bir günahkar olarak gör. Gözlerini bir an bile kaldırıp ona baksan yok olup gideceksin. Tanrı'ya bakmanın güneşe bakmaktan çok daha zor olacağını düşün. Çünkü Tanrı'nın ışığı, görkemi ve harikalığı her şeyden üstündür. Ve biz orada çaresizce bekleriz. Onun Mesih'teki lütfu olmasaydı sonsuza kadar lanetlenmiş olurduk. Hayır işleriyle uğraşanlar da dahil olmak üzere o hepimize bakıp "Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar," diyecek. Ah, yanlış şeye iman etme faciası. Tam bir aldanma. Bütün bahaneleri bir kenara bırak. kendini gör ve kendini Tanrı'nın Mesih'teki merhametine bırak. Bunu yapmazsan kapı sana kapanacaktır. Dua edelim. Babamız, bu ayetleri okuduğumuzda hepimiz korkuyoruz. Çünkü bu hepimizin içimize bakıp, gerçekten inandım mı? Neye güvendim? Kendi dürüstlüğüme mi güveniyorum diye sormaya başlıyoruz. Bu mesajı dinleyen herkesin yüreğini gözden geçirmesi ve kurtuluşa götürecek imana sahip olup olmadığını ayırt etmesine, Kutsal Ruh'un yardım etmesi için dua ediyorum. Bize merhamet et Baba. Çünkü biz aldatmayı seven yaratıklarız. Günahlarımızı itiraf etmekten hoşlanan yaratıklar değiliz. Bize kim olduğumuzu ve senin kim olduğunu göster. Mesajımı duayla bitirmeden önce, Tanrı ile olan ilişkinin neresindesin? Birçok seçeneği olan geniş yolda mı? Yoksa yaşama götüren dar yolda mı? Şimdi Tanrı ile konuşmaya başla ve ona nerede olduğunu söyle. Ona şimdi söyle. Baba, aldananlara merhamet et diye İsa'nın adıyla dua ediyoruz. Amin.
0: Sonsuzluğu Tanrı ile geçireceğinden nasıl emin olursun adlı programın Yanlış Şeye İman Etme Faciası adlı ilk mesaj dizisini tamamlamış olduk. Yarın Kazanmak İçin Koşmak programında Lütuf Neden Bu Kadar Yücedir adlı mesaj yer alacak. Bize katılmanı çok isteriz. Kazanmak için koşmak tamamen senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.
3: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Değerli Radyo Light dinleyicileri, gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve tabii ki gençleri yetiştirenler. Başka bir dünyadasınız. Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, böyle biraz denge sağlayarak bambaşka dünyaların kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir programdasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz...
1: Bugünkü konumuz su içmek neden önemli?
0: Bu hafta genel olarak genel sağlığa, fiziksel sağlığa odaklanmaya çalıştık. İlk başta uykudan söz ettik. Daha sonra dengeli beslenmeden söz ettik. Tabii ki de böyle birer saatlik programlar içerisinde bütün bunları anlatabilmek zor. Ama bizim istediğimiz şey biraz farkındalık oluşturmak, biraz da hayatımıza değişiklikler yapmak için sizi teşvik etmek. Bugünkü evet. Konumuz su içmek. Eminim Gamze'nin müthiş bir girişi var. Buyurunuz efendim.
1: Evet, okullarda çocukların kendini hasta hissetmesiyle alakalı bazı eğitimler veriliyor. Bir öğrenci böyle başım ağrıyor ya da karnım ağrıyor dediğinde doğrudan hemşireye yönlendirmiyoruz. Çünkü bazen sebebi susuzluk veya uykusuzluk gibi temel sorunlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda biraz su içmek ve temiz hava almak kendimize çok daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Tabii ki hepimiz için de geçerli. Bugün suya neden ihtiyaç duyduğumuz konusunda konuşacağız.
0: Evet, gerçekten doğru. Bazen böyle diyoruz, ay niye böyleyim, çok yorgunum, başım ağrıyor
1: evet,
0: falan.
1: Gerçekten.
0: Okulda da genelde oluyor bu. Çünkü fark etmeden çok susuz ve havasız kalıyoruz. Şimdi bizim elementleri, şeyleri sayarsak, hani dört element diyorlar ya. Ya bizim genel olarak suya ve havaya ihtiyacımız var. Tabii ki herkes biliyor, vücudumuzun çoğunluğu su.
1: Evet.
0: Herkes biliyor, herkes su içmenin yararlı olduğunu da biliyor. Kesinlikle de çok eminiz bunların önemli olduğundan. Ama ne kadar temel şeyleri kaçırıyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu sonuçta bize sağlık problemleri olarak, dolaşım problemleri olarak ve genelde böyle baş ağrısı, uykusuzluk falan filan gibi şeyler olarak geri dönüyor.
1: Hı hı.
0: O yüzden bugün su içmekten bahsedeceğiz. Neden su içmemiz lazım? Bir, ikincisi de madem içemiyorsak içmeye kendimizi nasıl ikna edebiliriz? Ona bakacağız biraz.
1: Evet.
0: Senin var mı çılgın soruların?
1: Tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Sence sen yeterince su içiyor musun Nisan?
0: Ben çok eminim yeterince içtiğimi.
1: Hı-hı.
0: Hayatımda doğru yaptığım bir şey varsa o da su içmektir. Ben suyu çok seviyorum.
1: Çok güzel bir
0: çünkü
1: şey.
0: Çünkü şunu
1: çok
0: fark gerçekten. Ettim. Ben açlığa dayanabiliyorum, hani uykusuzluğa yine biraz dayanabiliyorum ama susuzluğa dayanamıyorum. Su içmediğim zaman inanılmaz başım ağrıyor. Ya sakarlaşıyorum. Böyle el göz koordinasyonum falan bozuluyor. Bir şeyleri düşürmeye başlıyorum, başım dönüyor gibi oluyor. Böyle bunalmış hissediyorum kendimi, sürekli ateşim varmış gibi hissediyorum falan. Böyle bir huysuzluk, bir huzursuzluk.
1: Evet.
0: Ama su içtiğim zaman gerçekten çok daha zinde, böyle ponçik bir insan oluyorum. Gerçekten evet. Beni ruhsal olarak da rahatlatan bir şey su.
1: Bunu geçenlerde canımız Işıl ablamızla konuşuyordum. Fark ettim ki bazı insanlarda açlık daha çok baskın oluyor. Bazılarında da susuzluk daha baskın oluyor. Bende mesela açlık daha çok baskın oluyor. Yani ben susuz kalabiliyorum ama aç kalamıyorum. Ama neden oluyor? Yani su içmeme konusunda belki dediğin gibi içmedikçe o beyindeki reseptörler onun artık yokluğunu kabullenip de istemiyor galiba.
0: Evet, bu çok tehlikeli bir şey. O boyuta
1: evet.
0: Getirmek olayı.
1: Evet.
0: Normalde mesela uyku meselesinde de aynı şeyi bahsettik, söyledik.
1: Hı hı.
0: Uyumaya uyumaya artık vücut bak senin uykun var dememeye başlıyor.
1: Hı hı.
0: Çünkü bir diyor ve sen hayır sonra diyorsun. İki diyor hayır sonra diyorsun. Artık üçüncüde, dördüncüde vazgeçiyor. Aynı şey susuzluk için de geçerli. Çok susuz kaldığınızda artık vücut ben susuzum demiyor. Çok böyle uç bir noktaya varana kadar. Ama su içmeye başladığınızda daha kolay bir şekilde susuz olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz. Yani mesela su için bir saat sonra al susadım hissiyatı geliyor. Su candır ya, ben açlığa dayanabiliyorum.
1: Yani çok önemli çünkü yaşlanmanızın da ve yüzünüzdeki etkilerinin de ne yazık ki su içmemekle orantılı bir durumu söz konusu.
0: Gençler ailelerinize söyleyin.
1: Evet.
0: Kolajeni normalde vücutta doğru düzgün dağıtan şey su.
1: Dengeleyen.
0: Yani istedikleri kadar kolajen olsun, eğer su yoksa şişmez kolajen. Yani yüz çizgi çizgi oluyor.
1: Oluyor.
0: Yüzünüzün daha genç görünmesini
1: istiyorsanız.
0: Hep aynı kalacağını
1: düşünmeyin lütfen.
0: Su içmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Su şart.
1: Peki yeterince su içmeyenler neden içmiyor acaba?
0: Ya birincisi işte hissetmiyorlar susamadıklarını. Evet. Bir de şey falan duyuyorum, böyle hani idrar ihtiyacı olmasın diye su içmeyen.
1: O konuda gerçekten tembellik yapanlar da oluyor.
0: Yani şimdi kim kalkacak gidecek falan ya da işte yolda ihtiyacım olursa, evet, okulda aman ihtiyacım olmasın falan gibi. Halbuki aslında çok sağlıksız, çünkü bu böbrekler vücuttaki toksinleri nasıl süzecek? Nasıl süzecek yani?
1: Evet.
0: Bir şey anlatmak istiyorum. Aha. Takip ettiğim bir dövüşçü vardı spor yaptığım zamanlarda. Hı-hı. Bu kadın siklet değiştirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz dövüşte böyle hani tüy siklettir, orta siklettir, sikletler var. Kiloya göre dövüşülüyor. Ve normalde 55 kiloda dövüşürken 48'e düşecek. Ama bunu çok kısa bir süre içerisinde bu 7 kiloyu düşmeye çalışıyor ve kas kaybetmemek istiyor. Dolayısıyla akıllarına gelen ilk şey, yani bir haftada falan galiba veriyordu bu 7 kiloyu. Akıllarına gelen ilk şey suyu kaybettirmek vücuda. Ve sürekli böyle kardiyo yaptırıyorlar, terliyor, su içirmiyorlar. Saunaya giriyor, terliyor falan filan, su yok. En sonunda kadın bayıldı. Yani tabii ki az ölçüde içirdiler, yoksa 7 gün dayanamaz. Ama ve hastaneye ne oldu diye bakmak için götürdüklerinde kanını alamamışlar. Kanı o kadar artık koyulaşmış ki kıvam olarak.
1: Evet.
0: Kanını şırıngaya çekememişler ki test etsinler.
1: Oh.
0: Bu da kalp ve damar sağlığı açısından çok zararlı. İnanılmaz zararlı. Evet. Var mı çılgın soruları?
1: Tabii ki. Yani bu çok yakınımda annemin de yaptığı bir şey. Su ihtiyacını çaydan karşıladığını ya da başka şeyler içerek karşıladığını söylüyor. Kahveden, diğer içeceklerden. Bunu gerçekten karşılar mı?
0: Çok güzel bir soru sordun ama ben buna aradan sonra cevap vereceğim.
1: Tamam.
0: Olur
1: evet,
0: mu?
1: Aynen öyle. Bir ara verelim. Bu arada bu konuyla alakalı yorumlarınız, sorularınız, farklı konu fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadayız ve bu hafta kesinlikle sağlıklı yaşama, fiziksel sağlığa kafayı takmış durumdayız.
1: Durumdayız.
0: Dolayısıyla gençler, bugün de su içmekten bahsedeceğiz. Ya böyle bakıyorum, benim öğrencilerimin çok güzel su şişeleri falan oluyor. Bayılıyorum böyle, çok özeniyorum. Herhalde yeni nesil biraz daha su içiyor mu?
1: Evet.
0: Ya da bilmiyorum, bizim okulda mı öyle?
1: Belki,
0: sizin
1: umarım.
0: Okulda nasıldı?
1: Yani şöyle görüyorum, gerçekten gençlerin ellerinde ve de birçok kişinin elinde de artık böyle termoslarla, matlarla gezildiğini görüyorum yani.
0: Evet, su şişesi kültürünün oturması çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Eskiden de böyle suluklar falan vardı ama onun içine zaten ne kadar su sığıyor da yani.
1: Çok büyük oranlarda da şimdi yapıldı. Çok güzel tasarımlar var. Gerçekten yanınızda rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz.
0: Bizim artık böyle kişisel eşyalarımızdan biri haline geldi su şişelerimiz.
1: Evet.
0: Çok önemli bir şey gün içerisinde su içmek. Şimdi sen dedin ki çaydır, kahvedir,
1: evet, çay,
0: falandır,
1: kahve,
0: filandır.
1: Diğer böyle içeceklerin su ihtiyacını karşılayabileceğini iddia eden insanlar var. Ama bu böyle midir acaba? Gerçekten karşılıyor mu?
0: Ne içtiğinize göre değişir.
1: Hı-hı.
0: Kahve karşılamaz. Neden? Kafein oranı yüksek olduğu için daha fazla su attırıyor vücuttan.
1: Evet, öyleymiş.
0: Çay, teyin oranına bağlı olarak, eğer çok böyle açık bir çaysa belirli bir ölçüde belki o zaman su atmaz.
1: Hı-hı.
0: Hadi o belki olabilir. Bitki çayları, evet tamam, onlar sağlayabilir.
1: Hı-hı.
0: Ama normalde bizim içtiğimiz siyah çay bayağı bir teyin oranı, yani çay oranı bayağı fazla.
1: Hı-hı.
0: Koyu olduğu için o da kendinden fazla su atıyor vücuttan. Dolayısıyla o da bir işe yaramaz. Salatalık gibi şeylerden alınabilir.
1: Hı-hı.
0: Ama buradaki problem şu, suyu biz içiyoruz ve o vücuttaki toksinleri atmamızı sağlıyor. İşte
1: sağlıyor,
0: yağı parçalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor dolaşımı. Şimdi meyve suyu gibi bir şey içtiğimiz zaman yararlı olan suyun karşısında biz onunla birlikte bir sürü şeker almış oluyoruz vücuda.
1: Evet.
0: Yani o yüzden aldığımız artı, aldığımız eksinin içinde boğuluyor.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü zaten vücutta toksin var. Suyu alıyoruz, onun yanına biraz daha toksin alıyoruz. Ne anladım ben bundan oluyor. O yüzden normal su candır. Su,
1: evet,
0: içiniz.
1: Çok önemli. Peki neden su içmemiz gerektiği konusunda önemli maddeler konuşacağız.
0: Hadi bakalım, buyur gelsin.
1: Öncelikle birincisi hidrasyon.
0: Nedir hidrasyon? Haha.
1: Evet.
0: Dehidre olanınız var mı aranızda?
1: Evet.
0: De başı dönmeye başladı.
1: Gerçekten
0: her
1: çok kötü oluyor.
0: Her şey bulanıklaştı. Sporcularda bu genelde çok oluyor.
1: Hı-hı.
0: Terliyoruz falan spor yaparken, içmezsek eğer, diretirsek,
1: hı-hı,
0: bir süre sonra artık böyle bütün dünya dönüyor haline gelmeye başlıyor ve hiç parmak kaldıracak haliniz kalmıyor. Çok, hı-hı, kötü bir şey dehidrasyon.
1: Bir anda tükeniyorsunuz.
0: Evet, gerçekten birden bitiyorsunuz yani. Hı-hı.
1: Evet. Vücudumuzun doğru şekilde hidrate olmasını sağlıyor. Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışabilmesi için yeterli su alımı gerçekten dediğin gibi çok gerekli.
0: Evet. Bunda şöyle bir şey var.
1: Hı-hı.
0: Spor yaparken bir hocam şöyle demişti bana. Eğer çok susuz kalırsan,
1: hı-hı,
0: birden fazla su içersen hiçbir işe yaramayacaktır.
1: Hı-hı.
0: Çünkü hücreler onu kabul etmiyormuş.
1: Evet.
0: Ve doğrudan vücuttan atılıyormuş.
1: Aa,
0: çok
1: ilginç.
0: Da işe yaramadan. O yüzden hani böyle çok çok susuz kalıp sonra bir litre ya da yarım litre, işte neyse, su içmeye çalışmak yerine,
1: hı-hı,
0: kısa kısa aralıklarla hani böyle ikişer üçer yudum falan için. Özellikle spor yaparken böyle bir şey öneriyordu.
1: Hı-hı.
0: Zaten de çok fazla su içerseniz dalak
1: bir anda
0: falan
1: şişiyor. Spor yapamıyorsunuz.
0: Yani evet. O yüzden şunu anlatmıştı. Çok kuru bir bitkiye su döktüğünüzü düşünün dedi. Birden hepsini boşaltırsanız o toprak hani alışık olmadığı için aşağı bırakır hani suyu.
1: Hı-hı.
0: Saksının altındaki deliklerden akıp gidecektir.
1: Eğer
0: ama,
1: delikleri yoksa.
0: Ama işte yani.
1: Bitkiyi çürütüyor.
0: Evet.
1: Hı-hı.
0: Yavaş yavaş dökerseniz, ufak ufak aralıklarla dökerseniz,
1: hı-hı,
0: o zaman o toprak o suyu alabilir, o bitki de o suyu doğru düzgün işleyebilir demişti. Hı-hı. Kendimizin durumumuz da aynı buna benziyormuş.
1: Evet. İkinci bir madde vücut sıcaklığını düzenliyor.
0: Hı-hı.
1: Su terleme yoluyla vücut sıcaklığını düzenliyor ve aşırı ısınmayı da önlüyor.
0: Evet, aşırı ısınma durumunda enzimlerimiz doğru düzgün çalışmıyor. Yani kendimizden normalde beklediğimiz verimi alamayız.
1: Hı-hı.
0: Zaten sağlıksız, hastalanırız. Bağışıklık sistemi için iyi değil. Onun haricinde de görünüm açısından da vücudumuza zararı var susuzluğun.
1: Evet.
0: Yani gençler sadece böyle hani aman bu yaşlı kadın ne anlatıyor falan gibi de düşünmeyin. Çünkü hani tırnaklarınız, saçlarınız, yüzünüz, cildiniz, her şeyiniz su oranınıza bağlı.
1: Evet.
0: Ve tabii ki iç organlarınızın işleyişi de su oranınıza bağlı. Ve böyle aşırı sıcak geliyorsa tabii zaten yazın su içiyoruz. Ama sırf sıcak gelmiyor diye kışın içmiyoruz. Halbuki normalde her yerde ısıtıcılar açık. Dolayısıyla buharlaşma oranı fazla. Tam tersi kışın gerçekten suya ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Suyu sadece bir serinlik kaynağı olarak görmemek lazım.
1: Tam olarak öyle. Evet, sindirim için çok önemli. Sindirim süreçlerini destekliyor ve dışkının yumuşamasına yardımcı olarak kabızlığı da önlüyor.
0: Evet, bu önemli bir konu. Hı hı. Yani su içmediğiniz zaman hayatınızda yani gerçekten çok mide ve bağırsak problemi yaşarsınız. Bunu zaten uzmanlar söylüyor, işte su için, bol su için, bol su için, bol su için. Ama biz yani bunu yanlış bir şekilde de yapabiliyoruz.
1: Hı-hı.
0: İşte böyle löngür löngür, benim bir ara vardı öyle bir şeyim, hatırlıyor musun? Fazla içiyordum, sonra
1: evet,
0: böyle oturuyordum, midemden olur mu olur mu?
1: Vücudundan sesler gelmeye
0: sesler
1: başlıyor.
0: Sesler geliyordu. O hale de getirmemek lazım.
1: Evet.
0: Ama eğer yani dolaşım sistemi bir insan için, enerji düzeyi için gerçekten çok önemli.
1: Hmm.
0: Ve böyle sürekli karın ağrıları, sürekli böyle sindirim problemleri yaşıyorsanız, daha hele ki genç yaşlarda, bunlar suyla alakalı. Çünkü sonuçta çevirecek, çevirecek, öğütecek. Neyle çevirecek mide bunu? Yani tamamen katı olduğunda hani yağlanmamış bir makine gibi düşünün. Sonuç olarak bir yerden sonra arıza çıkarmaya başlıyor. O yüzden
1: evet,
0: su sindirim için önemli. Dolayısıyla su zaten bir yandan da eğer kilo kontrolü falan yapıyorsanız bunun için de önemli.
1: Hı hı.
0: Spor yapıyorsanız kaslar da suyla şişiyor.
1: Evet.
0: Yani siz istediğiniz kadar spor yapın, su içmezseniz o kas da zaten beslenemeyecek.
1: Aynen öyle. Bir başka madde de besin taşıma konusunda yardımcı oluyor. Vücuttaki besin maddelerinin hücrelere taşınmasına yardımcı oluyor.
0: Evet, besin taşımak ne demek? Şimdi siz bir şeyleri yediniz. Eğer vücudunuzda su yoksa o C vitamini, o işte bilmem ne protein gitmesi gereken yere gitmiyor. Hücrelere taşınamıyor. Bunları taşıyan şey su. O yüzden sudan yoksun kaldığımız zaman, çok susuzluk durumunda istediğiniz kadar yemek yiyin. Onlar size yağ olarak lüp lüp depolanıyor.
1: Evet, ama şöyle de bir şey var. Yemek hemen öncesinde içmeyin diyorlar ve hemen sonrasında. Çünkü o yemeğin böyle kötü olacak ama çamurlaşmasına sebep olduğunu söylüyorlar. Yani belki yemekten bir saat, yarım saat öncesinde ihtiyacınız olduğu kadar ve yemekten aynı şekilde bir saat sonrasında içilebilir.
0: Evet, ben yemek sırasında
1: içemiyorum
0: sıvı almaktan
1: ben
0: hiç hoşlanmıyorum.
1: Evet.
0: Zaten de yemeği yiyecek yer kalmıyor.
1: Eğer kuru bir yemekse, yani diyelim ki pizza gibi, hamburger gibi tarzda şeyler yiyorsanız, evet böyle yudum yudum bir şeyler alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama sebzeyle birlikte ya da yani bunun haricindeki yiyeceklerle birlikte yenmesi çok çok sağlıklı değilmiş.
0: Evet, mide ameliyatı olanlarda da aynı şey söylüyorlar.
1: Hı hı.
0: Onlar mesela çorbayı bile normal yemekle aynı anda yiyemiyor.
1: Hı hı.
0: Ama burada hazır şimdi mideye suyu ilk koyduğunuzda onun bir işleyişi var. Bir kısmı işte gidiyor, yani hücrelere taşınıyor falan filan. Normalde o süreyi mideye vermek gerekiyor. Önce kendini hazırlayacak, sağlıklı bir sıvı dengesine kavuşacak. Tamamen hani içi dolusu lömbür lömbür bir halde olmayacak. Ondan sonra yemekleri göndereceksiniz. O da kendi işini yapacak yani neticede.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Kısa bir ara verelim. Bu arada yorumlarınızı, sorularınız varsa bunu bize yazabilirsiniz. Başka bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün suyu içmemiz lazım. Tamam, hepimiz biliyoruz bunu ama içmiyoruz. Neden? Hani bir hatırlatmak istedik böyle. Çünkü özellikle spor yapıyor musunuz? Gençler bilemiyorum. Spor yapmamız lazım.
1: Evet.
0: Hep genç kalanlar. ayrıca da eğer hanımefendiler böyle güzelliğimize, saçımıza, tırnağımıza, cildimize biraz meraklıysak su gerçekten bir kilit nokta. Bütün günlük genel olarak kendimizi zinde hissetmemizi sağlayan bir şey su oranı. İlk böyle uykudan bahsetmiştik, dengeli beslenmeden bahsetmiştik. Üçüncüsü aslında belki uykudan sonra daha önemli olanı da su. Çünkü besinleri alıyoruz ya, hani o besinleri gereken hücrelere kim taşıyacak? Neticede su olmasa nasıl taşıyacağız?
1: Nasıl olacak?
0: O yüzden su gerçekten önemli. Gamze, neden önemli olduğunu hala anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Bir sonraki maddeye geçelim bakalım.
1: Bir çok önemli maddemiz var. Detoksifikasyon, yani böbreklerinizin ve idrar yolu sisteminizin düzgün çalışması için su gerekli. Toksinlerin böbrekler yoluyla atılmasına destek oluyor.
0: Hem böbrekler yoluyla hem terlemeyi sağlıyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi toksin dediğimiz şey nedir? Bu dünyada bizim vücudumuza bir sürü zararlı madde giriyor.
1: Evet.
0: Yediğiniz yiyeceklerle giriyor. Bir sürü katkı maddesi yiyoruz aslında. Bayağı neredeyse plastik yiyoruz. Bir sürü kimyasal yiyoruz. Bunlar normalde bizim ölümümüze de sebep olabilir, birikirse eğer. Onun yerine ne yapıyor vücut? Bunları atıyor. Tamam, bir yandan böbrekler işte boşaltım sistemiyle atıyor.

0: bilirsin. Çünkü vücuduna onu atacak kadar su veriyorsun. Ama yani bir tane mesela koladan aldığınız şekeri atabilmeniz için 15 bardak su içmeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim de. O oran o kadar düşündüğünüz kadar düşük değil. Yani o şekerler falan gerçekten ciddi anlamda sizi yoruyor. Ama su içmeye başladığınız zaman ne oluyor? Daha zinde hissediyorsunuz kendinizi. Hani böyle üşeniyoruz ya normalde. Aa yok ya hadi kalkayım yapayım oluyor. İçinizden bir şeyler yapmak geliyor. Hatta bu depresif ruh hali falan böyle gidiyor. Biraz daha enerjik hissediyoruz kendimizi.
1: Evet, gerçekten öyle. Cilt sağlığı için de dediğimiz gibi yeterli su alımı cildin nem dengesini sağlıyor. Cildin daha parlak, daha sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Bu konuda teşvik edelim.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Artık beyler de dikkat ediyor
1: Önem
0: ya.
1: veriyorlar. Evet, günümüzde.
0: Her şeyden önce su cildin esnekliğini sağlıyor. Evet, başka şeyler de var. Kolajen var falan var filan var. Ama kolajenin içinde çalışan da su. Ve genel olarak cildin hani bu elastizasyonun yani biraz daha esnek olmasını sağlayan şey su. Eğer bir şey esnek değilse böyle hani hafiften katlasanız onun izi çıkar. Ama esnekse eğer kat yerini açtığınızda iz falan olmuyor. İşte eğer vücudunuzda su yoksa hep sürekli olarak toksik bir şekilde yaşıyorsanız, susuzsanız katlandığı zaman mimik çizgileri yaptığınız zaman vesaire yüzünüzde çizgi kalma olasılığı daha yüksek. Ama eğer daha su oranınız yüksekse cildiniz daha esnek olabiliyor, daha kendini yenileyebiliyor. Dolayısıyla da daha geç yaşlanıyoruz.
1: Evet. enerji seviyelerini arttırma konusunda gerçekten çok önemli. Enerji düşüklüğüne ve halsizliğe neden olabiliyor. Yeterli su alımı da enerji seviyelerini de arttırarak günlük aktivitelerimize desteklemiş oluyor.
0: Genelde şöyle bir şey fark ediyorum. İnsanlar enerjileri düşük olduğu zaman bunu sudan değil de yemekten biliyor. Hani
1: Evet, gerçekten
0: mesela
1: öyle.
0: ay işte bir halim yok, oturayım da şurada bir şey yapayım. Ya da aslında benim çok sevdiğim bir şey kahve kültürü ama bazen çok yanlış bir şekilde yerleşiyor. Mesela ay halim kalmadı oturayım bir kahve içeyim. Hayır, çok yanlış bir şey yapıyorsun. Aslında vücudunun suya ihtiyacı var. Su içmemişsin. O yüzden halsizsin. Bir de sen o halsizliği suni olarak, yapay olarak çözmek için üstüne bir de kahve içiyorsun. O kahve senin vücudunda azıcık kalmış suyu da atıyor.
1: Evet.
0: Ve en sonunda kahve evet bir süre seni idare ediyor suni olarak. Hani kendini enerjik hissediyorsun. Sonra tamamen bitkin bir hale geliyorsun. O yüzden de daha kolay hastalanmaya başlıyoruz falan filan.
1: Evet. Eklem sağlığı açısından yani eklem sıvısının oluşumunu da destekliyor ve eklem sağlığını da koruyor su. Bunun
0: Evet.
1: için de çok önemli.
0: Şimdi gençler diyecek ki ya benim romatizmam mı var ya aman benim ne
1: Şimdi
0: dizlerim
1: yok.
0: ağrı.
1: Ama
0: Ha, şimdi yok ileride olacak. Onu
1: evet.
0: bırakın siz de eğer spor yapıyorsanız gerçekten hani bu menisküstür falandır filandır böyle şeyler için de önemli. Eklemlerin sağlığının önemli olduğunu zaten herhalde artık spor öğretmenleri de söylüyordur. O kadar aynı zamanda mobility çalışmaları vesaire yapıyoruz. Yani sonuçta siz ağırlık kaldırdığınız zaman bir yerden sonra eklemleriniz de ağrı olmaya başlıyor ve zaten herkes biliyor bunu. En kolay sakatlanacak yerler herhalde diz. De, hani ilk söylense ya omuz gelir akla ya diz gelir. Dolayısıyla da o dizin de içindeki o sıvı yine bir tür kolajen yani bir asit var ve diz sakatlanmaları falan da normalde su olmadığı zaman yine hani yağsız bir makine gibi düşünün böyle garç gurç garç gurç açıyorsunuz kapıyorsunuz açıyorsunuz kapıyorsunuz en sonunda artık aşınmaya başlıyor. Ama su olursa eğer daha yağlanmış gibi olacağı için daha esnek ve daha açıp kapamalara ve daha ağır yüklere dayanıklı olmuş oluyor. Başka madden var mı? Hala mı
1: Var,
0: var?
1: var tabii ki.
0: Aman tamam söyle hadi.
1: Spor performansını da arttırıyor. Spor performansınız da çok önemli. Egzersiz sırasında su kaybı telafi etmek için de yeterli su alımı çok gerekli.
0: Ben CrossFit yapıyordum. Bir sürü şey yaptım en son CrossFit'le kaldım. Şunu hatırlıyorum, bazı antrenmanlarda o bir yudum suyu içmezsem daha fazla devam edemeyeceğimi hissettiğim çok zaman oluyordu. Kaldı ki normalde CrossFit'te hep zamanla kendinizle yarışıyorsunuz. Normalde istediğimiz bir şey değil orada. O işte kapağı açtın da suyu içtin de falan gibi bir zaman kaybetmek. Ama eğer o bir yudumu almazsam Yani hani o bir tane fazla burpee çıkmayacak ya da o son

0: tekrar gerçekten çıkmayacak gibi. Çünkü zaten sempatik sinir sistemi çalışmaya başlıyor, böyle hani falan oluyorsunuz, ağlayasınız geliyor. Su bunu gerçekten dengeliyor. Yani su bizim her şeyimiz. Eğer susuz bir şekilde devam etmeye çalışırsak zaten enerji, yani kardiyovasküler olarak yetemeyiz. Çünkü o kan pompalanacak, bir şeyler dönüyor orada, kanın yeterince sıvı olması lazım. Oksijen taşınacak, oksijeni kim taşıyacak? Dolayısıyla su gerekiyor o enerjiyi tekrar sağlayabilmek için.
1: Evet.
0: Hadi dur bir ara verelim.
1: Bir ara verelim,
0: ondan sonra devam edelim.
1: Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı lütfen bizle paylaşın, bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: aradan sonra tekrar Radyo Light'tasınız. Tekrar başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün su içmekten bahsediyoruz. Aslında durum böyle düşündüğümüzden çok çok çok daha ciddi. Özellikle gençler, eğer spor yapıyorsanız ya da kendinizi normal günlük hayatınızda üşengeç, yorgun hissediyorsanız bunun sebebi ya da bir de başınız ağrıyorsa sürekli, evet, bunun sebebi aslında susuzluk olabilir. Evet. O yüzden de hani böyle adım adım neden su içmeliyiz, susuz kalırsak neler geliyor başımıza, bunları konuşuyorduk. Bu arada sesimden belki anlarsınız, ben birazcık rahatsızım. Affınıza sığınıyorum artık. Sonuçta bu bizim kayıt yapmamıza engel değil.
1: Evet.
0: Başka var mıydı? Başka ne derdin var? Ama çok sudan konuştun.
1: Ama gerçekten çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Su içemeyenler var. Yani ben de onlardan bir tanesiydim. Su içemeyenler var ve bu durumda nasıl çözüm bulabiliriz? Bunlar üzerine biraz da konuşacağız.
0: Şimdi birincisi, su içmemeyi tercih edenler var. Bu daha komik bir grup. Öncelikle şunu bir kararlaştıralım. Hiç de öyle işte çayla kahveyle bilmem neyle bilmem neyle gereken suyu alamıyorsunuz. Evet, bakın, bir kısmını karşılarsınız. Yani özellikle salatalık falan gibi şeyler yiyorsunuz. Ama tamamını karşılayamazsınız ve ayrıca da daha fazla toksin sokmuş oluyorsunuz vücudunuza. Bunu söyledik zaten. Ya da daha fazla su atılmasına sebep oluyor vücudunuzdan içtiğiniz mesela kahve. İçmemeyi tercih edenler şöyle: ya ben onu sevmiyorum, ben işte başka bir şey seviyorum. Bunlar suyun yerini maalesef tutmuyor. Tabii onları da için yine istiyorsanız.
1: Hobi olarak
0: yine için. Ama hani su temel bir şey. Şöyle bir şey yok yani, ben hava solumayacağım ya, aman ben ne bileyim, ben helyum gazını daha çok seviyorum, ben bundan sonra helyum soluyacağım, daha eğlenceli oluyor ve sesim inceliyor falan gibi bir şey yok. Yani vücut yapınız su içmek zorunda olduğunuzu söylüyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bu insanlar neler yapabilir?
1: Ne yapabilirler? Ben de kendim bir şekilde keşfettim kendim için bir tanesini. Aromalı su yapabilirsiniz kendinize. Nasıl olabilir? Limon dilimleri, salatalık dilimleri, nane yaprakları veya meyve parçaları gibi doğal aromalar ekleyerek suyunuza tat ve aroma katabilirsiniz. Ben tarçın yaptım mesela, çok hoşuma gitti. Böylece suyunuz daha keyifli bir hale gelmiş oluyor.
0: Tarçını normalde böyle büyük bir su kaynağı bulun kendinize.
1: Evet.
0: İçine tarçını atıp böyle gece bekletiyorlar. Sonra bayağı kendini salmış
1: çok
0: oluyor.
1: Güzel oluyor.
0: Hafif tatlı bir su olmuş oluyor.
1: Hı-hı.
0: Ayrıca da eğer, bilmiyorum gençlerin arasında kilo vermek isteyen var mı, ama kilo vermek istiyorsanız tarçınlı su, hı-hı, kan şekerini dengeliyor. Hı-hı. O yüzden de hemen böyle acıkmanızı engeller.
1: Hı-hı. Güzel, evet, normalde. Tarçından da aynen. Evet, belki soğuk su yani sevenler varsa, ben çok tercih edenlerden değilim. Soğuk su içmek birçok kişi için de böyle cazip gelebilir. Yazın zaten ihtiyacımız olan bir şey. Buzlu su içmek veya su şişesini buzdolabında, işte buzlukta saklayarak serin, ferahlatıcı bir şekilde içebilirsiniz.
0: Evet, şimdi bu aromalı su ve soğuk su meselesi olunca ortaya bir limonata çıkıyor. Şimdi
1: evet,
0: limonata, evet, o da çok güzel bir şey ama onun da içinde şeker var. Şimdi bu aromalı sudan bahsedince yanlış anlaşılmasın. Herkes bir koşu gidip anne bana işte bir şey aroması alır mısın'a gelmesin olay. Ya da bir koşu gidip de ne bileyim pasta malzemesi falan satan yerlerden aroma almaya çalışmayın. Yani bunu da yapabilirsiniz ama buradaki olay bir şeylerin doğal olması gerektiği. Yani suyun yapısını bozmamaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Ve evet, naneyi attığınızda, salatalığı attığınızda şekerli bir tat gelmeyecek. O yüzden illa şekerli bir şey arıyorsanız olabilecek en yakın şey tarçın. Yoksa karpuz ezenler falan var, karpuz suyuyla karıştıranlar. Hı-hı. Orada en azından daha bir tık doğal bir şeker gireceği için, hı-hı, işin içine, hadi yine kabul edilebilir. Ama limonatanın içinde de çok şeker var.
1: Evet.
0: Ya da mesela
1: yani
0: suyu...
1: çok şeker katarsanız tabii ki.
0: Evet. Suya da böyle şey görmüştüm. Bir sürü tatlandırıcı koyup suyu içen.
1: Hı-hı.
0: Sırf tatlı olsun diye. O da zararlı. Neden zararlı? Tamam, evet, suyu almış oluyorsunuz. Güzel. Ama o tatlandırıcılar da normal şeker ne yapıyorsa kan şekerinize, o da aynı şey yapıyor. Birden çıkarıyor, sonra birden düşürüyor ve siz kendinizi aç hissediyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Yani evet, kalorisi olmayabilir tatlandırıcıların ama işleyişte sizin vücudunuza yaptığı şey aslında bir bakıma aynı. Şekermiş gibi yapıyor çünkü.
1: Hı-hı.
0: O yüzden bu aroma tercihini yaparken biraz dikkat etmek lazım. Aynı zamanda da limon dilimi meselesi. Hı-hı. Evet, ekşi bir suyunuz olacak, belki hiç hoşunuza gitmeyecek. Hı-hı. Ama suyu alkali hale getiriyor. Bu da ne demek? Aslında su vücudunuz tarafından daha kolay işlenir hale geliyor.
1: Evet.
0: Bunun haricinde işte soda içenler var. Onlar da mesela limon dilimini, limonlu soda yerine limon dilimini koyarak içenler var. Her neyi tatlandıracaksanız mümkün olduğunca şekersizce tatlandırırsanız, evet, ya da doğal olarak daha güzel olur. Soğuk su meselesi. Soğuk su bademciği şişirir mi, şişirmez mi? Şişirmiyormuş. Soğukla hiçbir alakası yokmuş. Yani doktor bana öyle dedi. O yüzden dedi, normalde mesela hastayken dondurma yemenin de hiçbir zararı yok dedi. Sadece şunu hatırlıyorum, ben şan dersi alırken, yani hala şan dersi yapıyoruz da ilk başladığım zamanlarda, hocanın bana söylediği şey fazla sıcak ve fazla soğuk yeme içme idi. Bunu neye dayanarak söylediğini bilmiyorum. Ama eğer size faranjit gibi bir şeye sebep oluyorsa, soğuk suyu bu kadar tüketmeseniz daha iyi. Bir efsane var, Pavarotti, o hani müthiş tenor var ya İtalyan. Konserlere çıkmadan önce bir bardak buzlu su içermiş, buzlarını da katır kutur yermiş. Bu buzları katır kutur yiyen bir arkadaşım da var.
1: Var, evet.
0: Buz kesinlikle bir suyu daha eğlenceli hale getiriyor. O bir, yani kesin. Çünkü zaten bir de şıngıdı şıngıdı oynuyorsunuz onu bardakta. Eğlenceli oluyor.
1: Evet.
0: Kedileri falan da su içmeye alıştırmak için içine buz attırıyorlar su kaplarını. Öyle olduğu zaman onunla oynamaya çalışa çalışa en son içmeye başlıyorlar. Yani soğuk suyu ve buzu siz de kendinize bir oyun olarak kullanabilirsiniz. Evet. Şeker yok ama, şeker yok.
1: Bir araya girelim mi?
0: Hadi girelim.
1: Araya girelim, ondan sonrasında burada olacağız. Bu arada yorumlarınızı, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş
0: aradan
1: geldiniz.
0: Sonra tekrar Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Gençler, bugün sudan bahsediyorduk. Biraz su içmemiz lazım. İşte nasıl yapacağız bu işi, böyle soğuk su içelim. Faranjitimiz bilmem nemiz varsa aman dikkat edelim. Sonra anneler bize kızmasın. Siz demişsiniz benim çocuğum soğuk su içmeye başladı falan olmasın. Aynı zamanda biraz böyle hani bir tane tarçın çubuğu atmak falan gibi. Eğer aromalandırırsanız sularınızı daha belki kolay içersiniz diye düşündük.
1: Evet.
0: Ve dedik ki bu içtiğimiz gazlı içecekler işte koladır bilmem nedir. Bunlar sayılmaz. Çünkü neden? Vücudumuza daha çok toksin sokmuş oluyoruz. Hele ki kahve kesinlikle olmaz. Neden?
1: Evet.
0: Vücuttan daha çok su atıyor. Var mı başka ne yapabiliriz mesela?
1: Evet, mesela bu da keyifle su şişesi kullanabilirsiniz. Kendinize böyle hoşunuza giden bir su şişesi alabilirsiniz. Bu da gerçekten teşvik edici olur. Şekli, rengi veya deseni işte nasıl hoşunuza gidiyorsa, yazı anımsamak istiyorsanız belki yazı hatırladığınız için su da sizin hoşunuza gidecektir. Gerçekten böyle şeyler bende işe yarıyor. Siz de deneyebilirsiniz.
0: Benim de bir tane sevgili bardağım var.
1: Evet.
0: O böyle tombiş, o böyle çok tatlı, tutuşu da çok güzel.
1: Evet.
0: Onu kullanmayı çok seviyorum.
1: Evet.
0: Ama bir favori şişeniz falan vardır. Ya da böyle kişiselleştirebilirsiniz. Hı-hı. Normalde yıkarken çıkmayacak şekilde sticker
1: kalemler,
0: falan
1: sticker
0: üzerine yapıştırabilirsiniz. Ben şeffaf olan su şişelerini daha çok seviyorum. Yani termos tabii ki termos, yani kahve, hı-hı, çay koyacaksam tabii ki şeffaf değil. Ama su şişeleri şeffaf olduğu zaman hani özellikle de böyle ne bileyim mavi falan filan görünmüyor ya.
1: Hı-hı.
0: Şey oluyor, böyle daha temizlik hissiyatı geliyor. Öbür türlü içiyorsun olsa fark etmeyecekmişim gibi geliyor.
1: Hı-hı.
0: O şişeleri temizlemesi de bir dert. Onların böyle çubukları var ucunda fırça olan. Onlarla hırçır hırçır temizlemek gerekiyor. Yani arada çalkalamayı falan unutmayın. Arada bir kurutun.
1: Evet.
0: O yüzden bazen iki tane şişe olması daha iyi. Yani bir tanesini ağzını açık bırakıp kuruturken öbürünü kullanabiliriz. Ya da yani arada bir suyu döküp kurutup sonra işte hani akşam siz uyurken falan öyle kurumasını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde böyle tuhaf bir yani tat olmaya başlayabiliyor suda.
1: Hı hı, evet. Başka bir tanesi de su saatleri. Kendinize su içmek için hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Belirli zamanlarda su içmeyi planlayarak su içmeyi düzenli bir rutin haline de getirebilirsiniz.
0: Ben
1: örneğin
0: öyle bir şey yapsam dakika başı çalması lazım.
1: Evet.
0: Evet, tabii ki de bu da güzel bir fikir Gamzoş'um.
1: Fikirlerin, evet, ben kendime genelde yani farklı şeyler içinde yapıyorum. Unutabilirim diye düşündüğüm ama bunun için de yapılabilir.
0: Hadi o zaman su içelim.
1: Evet.
0: Hadi Gamzeciğim, sağlığına su içiyoruz.
1: Evet.
0: Siz de bizle beraber su için. Yani kendinize bir şeyi bir su noktası olarak belirleyebilirsiniz. Mesela eğer sosyal medyada falan bir şeyler yapıyorsanız her video başına biraz su içebilirsiniz. Ya da mutfağın önünden her geçtiğimde su içeceğim falan gibi kendinize anahtar noktalar falan bulabilirsiniz. Ya da kitap okuyorsanız 2 sayfada bir su içeceğim gibi ya da 5 sayfada bir su içeceğim gibi. Böyle daha insan kendine bir challenge, bir meydan okuma falan oluşturduğu zaman daha nasıl diyeyim eğlenceli hale geliyor. Bu arada neden bunları yapmaya çalışıyoruz? Birazcık da kendinize bir alışkanlık edinin. 3 hafta deneyin. Hep böyle her şeyi 3 hafta diyorum ya. 3 hafta bir deneyin. Gerçekten ciddi anlamda 8-10 bardak su içmeyi. O zaman cildinizin değiştiğini, enerji düzeyinizin değiştiğini falan göreceksiniz. Spor yapıyorsanız gerçekten performansınızın arttığını göreceksiniz. O yüzden de bu arada ben kaslarla alakalı evet glikojen depoları var bilmem ne. Hani sudan bahsettim. Şimdi çıkıp bana birileri diyecektir. O zaman neden susuz kalıyorlar vücut geliştirmeciler? Onların durumu çok farklı bir şey. Onlar kuru görünmek için, hani bütün kaslar, damarlar kuru kuru görünsün diye poz verecekleri zaman su içmiyorlar. Ondan sonra tabii 1 litre suyu gömüyorlar bir anda. O ayrı mesele. Ama o tamamen işin sonu. Kaslar yapılırken su içmiyor değiller yani. Orada sadece gösterirken kuru görünmesi için yapılan bir şey. Neyse, uzun lafın kısası. Bakın bakalım cildiniz nasıl değişiyor? Ondan sonra enerji düzeyiniz nasıl değişiyor? Başka var mı? Başka da fikirleri?
1: Var. Öğünlerinizde veya atıştırmalıklarınızda su ile birlikte servis yaparak su içmeyi teşvik edebilirsiniz. Örneğin su ile birlikte meyve, sebzeler veya yoğurt gibi su içeriği yüksek besinleri de tercih edebilirsiniz.
0: Ben mesela salatalık kemiriyorum.
1: Evet.
0: Su içeriği baya baya yüksek.
1: Evet. Su içme uygulamaları var. Uygulamaları kullanarak su tüketiminizi de takip edebilirsiniz. Hedefler belirleyebilirsiniz bununla ilgili kendinize. Alışkanlığınızı daha çok geliştirmiş olur bu konuda.
0: Genelde böyle daha çok yere sevimli sürahiler falan koyarak yapılabilecek bir şey bu. Hani bir tane masanızda dursun, bir tane ne bileyim başucunuzda bir şey, bir bardak, bir şişe bilmemlerle falan. Hani böyle geçerken mümkün olduğu kadar önünüzde olabilecek yerlere su istiflerseniz ve bunları da belki farklı aromalı bir şekilde yaparsanız bir süre sonra hadi içeyim ya ne olacak olur en azından. Oyalanmak için içebilirsiniz. Ha işte aman Nisan bana buraya su koy dedi. Koydu. Ben de bilgisayarın üstüne döktüm. Ne gelmeyelim. Koyduğunuz yerlere dikkat edin. Benim bir suçum yoktur bu konuda. Şimdiden bunu belirteyim.
1: Evet.
0: İlk bilgisayarımın üstüne portakal suyu dökmüştüm. Çok felaket bir durumdu. Bir yandan da hala ya Gamze ile mi konuşuyorum, birisiyle kamerayla bir şeyle konuşuyorum. Canlı bilgisayar, laptopu yani ters çevirdim böyle şap şup şap şap onlar sular damlıyor. Portakal suyu yapış yapış olmuştu çok kötü. Neyse dikkat ediniz, sularınızı doğru yerlere yerleştiriniz.
1: Evet.
0: Var mıdır başka bir şey?
1: Yok.
0: Bugün ne kadar su içtin?
1: Bugün şimdiye kadar bir 3 bardak en az içtim. 3 büyük bardak.
0: Hadi diyelim 1,5 litre.
1: Aynen.
0: Daha 1,5 litre yolum var.
1: Deneyeceğiz. Bakalım. Ama bu yine benim iyi halim tabii yani. Hani bundan çok daha az içiyordum.
0: Evet, suyun gereksiz olduğunu savunan arkadaşlarım da oluyor. Öyle bir şey yok. Ha ne var ki diyorlar. İşte yaşıyor sonuçta. Bak şu kişi de hiç su içmiyor, yaşıyor. Ya da işte benim dedem de hiç su içmezdi ama gayet de sağlıklıydı. Hayır öyle olmuyor işte. Bir süre sonra mesela kalp hastası. Niye kalp hastası? Dolaşım sistemi yani kardiyovasküler sisteminde problem var. Onlara da sonuçta su sebep oluyor. Ya gençler işte bir bakın hani böyle cildiniz falan biraz daha bir tık güzel olsa o sivilceler falan da su içildiği zaman daha kolay geçiyor. Hani çünkü cildinizin kendini tolere etme şansı oluyor. O kadar irite olmamış oluyor cilt. Ay yani bir denesek ne kaybederiz? Bir şöyle 3 hafta bir deneyelim ya. Ben de beraber 3 hafta birileri kampa girer miydi acaba? Keşke girseniz. Hani 3 hafta şeker kullanmayacağız. 3 hafta su içeceğiz sürekli. Her gün 3 litre gibi bir şey yapsak. Aslında çok keyifli olur ama bilemiyorum. Yazınız lütfen bize.
1: Evet lütfen.
0: Bir hatırlatalım e-mail adresimizi.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com Yorumlarınızı, sorularınızı, farklı konu fikirleriniz varsa lütfen bize yazın.
0: Bu arada gelen soruları biriktiriyoruz ve onlar için ayrı bölümler yapacağız. Bununla birlikte bazı konu önerileri de zaten normalde yaptığımız ama tabii ki herkesin her gün sürekli olarak bütün program bölümlerini dinlemesini beklemiyoruz. Ama bizi daha yeni keşfeden dinleyicilerimiz bazı konu önerilerinde bulunuyorlar. Onları önceden yapmış bulunduğumuz için tekrar şu anda bir süre yapmıyoruz. Daha sonra içeriklerini belki değiştirerek tekrar yapabiliriz. Umarım hayatınıza dokunmuşuzdur. Bugün de programımızın süremizin sonuna geldik.
1: Evet.
0: Her umarım seferinde söylüyorum.
1: Bugünden sonra su içmeye başlarsınız.
0: Su için su. Su lazım, su şart. Sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok iyi bakın.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 20. Bölüm. Paulus Efesli ihtiyarlara veda ediyor.
1: Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi: Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabb'e tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta, gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak Kutsal Ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum. Ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve Kutsal Ruh'un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız, gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim için hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamanız gerektiğini gösterdi. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: 21. Bölüm. Yeruşalim'e yolculuk.
1: Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk, buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik. Onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, Kutsal Ruh şöyle diyor: Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalem'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler. Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalem'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardı. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi: Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalem'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustu. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler.
0: Pavlus Yeruşalim'de.
1: Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, "Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur," dediler. "Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı, ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi.
0: Pavlus tutuklanıyor.
1: 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. "Ey İsrailliler, yardım edin!" diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı, çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra "Kimdir bu adam, ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Pavlus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu.
0: Pavlus kendini savunuyor.
1: Kaleden içeri girmek üzereyken Pavlus komutana "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tehtişçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Pavlus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim, halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Pavlus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.
0: 22. Bölüm.
1: "Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin," dedi. Pavlus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Pavlus şöyle devam etti. "Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum. Ve burada Yeruşalim'de Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işittim. Efendim, sen kimsin?" diye sordum. Ses bana "Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım." dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. "Rab, ne yapmalıyım?" diye sordum. Rab bana "Kalk, Şam'a git." dedi. "Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek." Parlayan ışığın görkeminden, gözlerim görmez olduğundan yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve "Saul kardeş, gözlerin görsün." dedi. Ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir.

0: Sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana, git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim.
1: Roma vatandaşı Pavlus.
0: Pavlus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Pavlus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Pavlus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Pavlus orada duran yüzbaşıya ''Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?'' dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. ''Ne yapıyorsun?'' dedi. ''Bu adam Roma vatandaşıymış.'' Komutan Pavlus'un yanına geldi. ''Söyle bakayım sen Romalı mısın?'' diye sordu. Pavlus da ''Evet.'' dedi. Komutan ''Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim.'' diye karşılık verdi. Pavlus ''Ben ise doğuştan Roma vatandaşıyım.'' dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu.
1: Pavlus yüksek kurulun önünde.
0: Komutan ertesi gün Yahudilerin Pavlus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
1: 23. Bölüm.
0: Yüksek kurulu dikkatle süzen Pavlus, kardeşler dedi. Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım. Başkâhin Hananya, Pavlus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Pavlus ona, seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır dedi. Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun. Çevrede duranlar, Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun dediler. Pavlus, kardeşler başkâhin olduğunu bilmiyordum dedi. Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştı. Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Pavlus, yüksek kurula şöyle seslendi. Kardeşler, ben öz be öz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım. Pavlus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur derler. Ferisiler ise bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde bu adamda hiçbir suç görmüyoruz diye bağırdılar. Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş? Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp cesur ol dedi. Yeruşalem'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir.
1: Pavlus'u öldürme girişimleri.
0: Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız. Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. Bana bildirmek istediğin nedir diye sordu. Yahudiler söz birliği ettiler dedi. Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek

0: bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar, senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar. Komutan, bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme diye uyardıktan sonra genci salıverdi.
1: Pavlus Sezarye'ye yollanıyor.
0: Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. Akşam saat 9'da Sezarye'ye hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın. Sonra şöyle bir mektup yazdı. Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış, öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum. Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceleyin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarye'ye varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
1: 24. Bölüm. Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor.
0: Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. Ey erdemli Felix dedi. Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişinden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix, duruşmayı başka bir güne ertelerken, davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u gözaltında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi, Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. "Şimdilik gidebilirsin," dedi. "Fırsat bulunca seni yine çağırtırım." Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Sonsuz bir hayat.
3: Gerçeği tam.
4: Radio Light.
2: 103.6.
4: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.